Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Selamlar, hayırlı sabahlar, merhabalar. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Bütün dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayın akışımıza. Saat 6 itibariyle Metropol FM'de Çay Şekeri programında birlikte olacağız. Onun öncesinde ısınma turlarımızda, yeni güne, yeni haftaya ısınma hareketlerimizde beraberiz. Herkese keyifli sabahlar, kolay sabahlar diliyoruz. Yollarda olanlar var ise şayet hayırlı yolculuklar efendim, kolaylıklar sizlere de. Çaylarını, kahvelerini yudumlayanlar afiyetler olsun. Metropol FM'desiniz. Günaydın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Devam. Isınma turlarımız sürüyor. Metropol FM'desiniz. Kolay bir gün diliyoruz. Sıcak bir gün olacak. Bu sıcaklarda kendinizi fazla yormadığınız bir gün olsun. Sizi yormayacak bir gün, bir hafta olsun. Bu hafta komple hava sıcak ve bu durumda yine ayın 30'una kadar bu ay tamamen böyle devam edecek. Onu da yine altını çizerek hatırlatalım. Guten Morgen.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Ve Michael Olise, Fransız futbolunun yeni jenerasyonundaki en heyecan verici yıldızlarından biri. Reading ve Crystal Palace formasıyla İngiltere'de yükselen Olise, Bayern Münih'e transfer olduktan sonra kariyerini bambaşka bir seviyeye taşıdı. Son sezonda Bayern formasıyla Bundesliga'da 32 maça çıktı, 15 gol attı ve 19 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 50 maçta 22 gole ulaşarak Fransa milli takımı için ne kadar değerli bir silah olduğunu gösterdi. Fransa A milli takımı formasıyla 15 maça çıkan Michael Olise 4 gol ve 3 asistlik katkı sundu. 2026 Dünya Kupası onun kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimi olacak. Olise'nin en büyük farkı oyunun sakin oynaması. Sağ kanatta topu aldığında acele etmiyor, rakibini bekliyor ve çoğu zaman sol ayağıyla en doğru kararı veriyor. 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın yıldızlarla dolu kadrosunda belki Mbappé kadar gürültülü değil ama Michael Olise tek bir dokunuşla turnuvanın kaderini değiştirebilecek özel isimlerden biri.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyor Metropol FM'de ısınma turlarımız yeni güne, yeni sabaha, yeni haftaya. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir, her şey yolundadır. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz, sizlere de keyifli sabahlar diliyoruz. Güzel bir şarkı daha gönderiyoruz sizlere. Guten Morgen.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de. Havalar sıcak, bayağı sıcak. Bu sıcaklarda bol bol sıvı tüketimi önemli tabii ki. Yediğimiz içtiğimize de dikkat edeceğiz. Fazla ağır yemekler, yiyecekler tüketilmemesi gerekiyor. Aşırı tatlı veya yağlı, ağır yemeklerden uzak durulması gerekiyor. Ve bol bol sebze ve meyve. Tabii meyve deyince aklımıza gelen ilk meyve yazın ne? Tabii ki karpuz. Karpuzun yanında birazcık beyaz peynir hemen aklımıza geliyordur mutlaka şu an. Bunu yapabilirsiniz, hem besleyici hem de ferahlatıcı. Ama karpuzu çekirdeğiyle yemenizi de tavsiye ederim. Çünkü karpuzun çekirdeğinde bol miktarda antioksidan bulunduğu, magnezyum, potasyum bulunduğu bildiriliyor. Kas ve sinir sistemimiz için oldukça faydalı magnezyum ve potasyum. Aynı zamanda kalp dostu omega yağ, omega 3 yağ asidinden de bulunduğunun altını çiziyor uzmanlar. Dolayısıyla yediğimizde merak etmeyin, karnımıza karpuz ağacı çıkmaz, karpuz çiçeği çıkmaz. Ama kalbinizi ve sağlığınızı koruyacak önemli bir besin karpuz çekirdeği ile beraber yenildiğinde aklınızda olsun. Afiyet olsun.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. 22 Haziran Pazartesi günü J grubunda Arjantin Avusturya ile karşılaşıyor. Maç saat 19'da yayıncı AR'de. 22 Haziran Pazartesi akşamı I grubunda Fransa Irak'la karşılaşacak. Maç saat 23'te yayıncı AR'de. 23 Haziran Salı sabaha karşı 02'de Norveç ile Senegal karşılaşıyor. Yayıncı Magenta. 23 Haziran Salı günü sabaha karşı 05'te Ürdün-Cezayir mücadelesi olacak. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Selam selam selam, Metropol FM'den günaydın. Herkese guten morgen, iyi haftalar diliyoruz. Ben Serdar, sabahların en şekeri tek şekeri, çay şekeri programımız işte haftanın ilk gününde başladı. Küçükler büyükler, hanımlar beyler, herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Saat 10'a kadar birlikteyiz. Sıcak bir gün, sıcak bir hafta olacak. Dolayısıyla dışarıda çalışmakta olanlar, sıcaktan oldukça müzdarip olanlar bu sıcak havalarda, sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Kolay bir hafta olsun. Ben Serdar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

Ay'a benzer Ece Seçkin Metropol FM'de. Guten Morgen, herkese merhabalar. Hayırlı güzel sabahlar, haftalar dileyelim. Merhabalar çalışmakta olanlara, hayırlı işler. Sıcak bir gece olmuş olabilir, birçok yayın bölgemizde aşırı sıcaklar devam ediyor. Bu hafta da sürecek, yer yer cumartesi günü özellikle hanımlar beyler 40 dereceye kadar hava sıcaklığının yükselmesi tahmin ediliyor. Onu da yine söyleyelim. Sıcaklar bunaltacak, bunaltmaya devam ediyor. Ve bu sıcak havalarda da tabii ki ara ara gök gürültülü yağmur yağışı, şiddetli yağmur yağışı da olabilir. Dün mesela Berlin'de bir an böyle şiddetli bir yağmur yağışı ve birçok yerde su baskını da meydana geldi. Hafta sonuna girerken de yine batı bölgelerinde, batı eyaletlerinde ve güneyde de şiddetli yağmur yağışı etkili oldu. Hava şartları bu aralar bizleri zorlarken Dünya Futbol Şampiyonası da devam ediyor ve gece oynanan maçlar var, dün akşam oynanan maçlar var. Bugünün programına da bakalım hep beraber dün akşam oynanan müsabakalarda. İspanya Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Belçika İran maçı 0-0 beraberlikle neticelendi. Mısır Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederken İspanya ile 0-0 berabere kalıp büyük bir sürprize neden olan Yeşilburun Adaları Kap Verde ikinci maçında da puan aldı. Uruguay karşısında maç 2-2 berabere bitti. Gol de atmayı başardı Kap Verde takımı. Hatta 1-0 öne geçtiler, sonra 1-1 oldu, sonra 2-1 yaptı Uruguay ve 61'de durumu eşitledi yine Kap Verde takımı. Turnuvanın sürpriz takımı olmaya devam ediyor Yeşilburun Adaları Kap Verde takımı. Bugünün programına biraz sonra birlikte bakacağız. Günaydın herkese, merhabalar. Radyolarımızda en keyifli, en güzel şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
0: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Gündeme bakalım. Gündemde de tabii ki İran'la Amerika arasındaki barış görüşmeleri, değerli dinleyenler. İsviçre'de bu kritik zirve dün başladı ve Amerika-İran müzakereleri 12 saat sürdü. İran heyeti Amerika Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve Amerika'nın taahhütleri üzerinde anlaştık denildi. Amerika ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yapmış oldukları görüşmeler 12 saat sürdü. Amerika Dışişleri Bakanı Rubio da bu müzakerelerde yer aldı ve aynı zamanda İran tarafıyla da görüşmeler yapıldı. Evet, ilk tur görüşmeleri olumlu, nispeten olumlu geçti deniliyor. İşte iki taraf arasında herhangi bir anlaşmazlık veya bir sıkıntı olduğunda hemen direkt görüşmelerin yapılabileceği kanallar açıldı deniliyor. Bu görüşmeler devam ederken Trump'tan tehditvari açıklamalar geldi. Onun için İran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, bu tabii gündemin en önemli konusu. Başka neler var? Almanya'da emeklilik yaşı ileri alınacak, yükseltiliyor. Bununla ilgili planlar vardı. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Bunlar da yine şu an Almanya'da en çok konuşulan konu. Ayrıntılar biraz sonra sizinle, önce Buray Metropol FM'de.

Buray seni her gördüğümde Metropol FM'de oldu. Evet, şu an iş yerlerine doğru gidenler, iş yerlerinde çalışanlar. Evet, çalışıyoruz çalışıyoruz nereye kadar hep sorarız. İş bitmiyor, iş bitmiyor, çalışmak bitmiyor diye. Almanya'da emeklilik yaşı 63 normalde. Bu bazı doğum tarihlerine göre 65'e kadar yükselebiliyor ve 70 yaşına yükseltilmesi planlanıyor emeklilik yaşının Almanya'da. Bu emeklilik yasası reformuyla ilgili bir komisyon kuruldu. Uzmanlardan oluşan bir komisyon ve bu komisyon da işte çalışmalarını sürdürüyor. Ne yapılabilir? Emeklilik yaşı artırılabilir mi? Artırılırsa kaç yaşa kadar yükseltilebilir gibi böyle birçok önemli konuyu inceliyorlar falan ve bu komisyonun çalışması tamamlandı. Komisyonun yapmış olduğu çalışmalarla ilgili hükümet ortaklarının kendi aralarında anlaştığı bildiriliyor. Birincisi, emeklilik yaşı 70 yaşa yükseltilmek isteniyor. 10 yıl içinde kademeli kademeli yavaş yavaş emeklilik yaşı 70'e doğru yükseltilecek. Bu konuda anlaşma sağlanmış. Bu komisyonun çalışmaları yarın açıklanacak. Onun dışında yine önemli bir konu, mesela bu mini joblar var ya, işte 600 euroluk işler var ya, mini joblar. Bunları artık sadece öğrenciler ve üniversiteliler yapsın. Yetişkinler mini job yapamasın diye bir mutabakata varıldığı bildiriliyor. Onun dışında serbest meslek sahipleri ve aynı zamanda politikacıların da yine yasal emeklilik sigortasına prim ödemesi yönünde bir sonuca varılmış. Serbest meslek sahipleri, işletme sahipleri mesela veya politikacılar da artık yasal emeklilik sigortasına para ödemek zorunda kalacak. Diğer noktaları emeklilik reformunun yarın açıklanacak bu komisyon tarafından. Ama en önemli noktalar biraz önce saymış olduğum başlıklar. 6.46 oldu saatlerimiz. Hande Ünsal, konuya uyan bir parça. Öpe öpe. Şimdi burada günaydın.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Hadise ve Motive Labirent. Günaydın. Evet, Türkiye milli maçı şampiyonlukta, dünya şampiyonasındaki maçı Türkiye 1-0 kaybetti. Onun üzüntüsü, onun siniri hala içimizdedir diye düşünüyorum. Dünya futbol şampiyonasına bakalım. Dün oynanan maçlar, bugün oynanacak maçlar, hafta sonunda oynanacak maçlar. Milli takımın elenmesinden sonraki açıklamalar. Tabii futbolculara tepki var. Taraftarlardan özellikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. O da takıma ve hocaya sahip çıkacağız dedi. Biz de üzgünüz, herkesten özür diliyoruz dedi. Hollanda İsveç'i 5-1 yendi. Almanya fil dişi sahilini son saniyede gelen Deniz Undav golüyle 2-1 yenmeyi başardı. 2 gol attı Deniz Undav. Kürt asıllı futbolcu. Almanya'nın şu an en parlayan yıldızı. Bir önceki maçta da sonradan oyuna girip golünü atmıştı. 3 gol atmış oldu şu ana kadar turnuvada. Almanya'nın en önemli yıldızı haline geldi. Bravo Deniz Undav'a. Ekvador Curaçao maçı 0-0 berabere bitti. Japonya Tunus'u 4-0 yendi. Japonya'da bir üst tur için çok önemli bir adım atmış oldu. Tunus da bu almış olduğu mağlubiyetten sonra elendi. İspanya Suudi Arabistan'ı 4-0 yendi. Dün Belçika İran maçı 0-0 berabere biterken Mısır sabah saatlerine karşı oynanan maçta Yeni Zelanda'yı 3-1 yendi. Ve Mustera'nın takımı Uruguay ilk maçta İspanya'ya sürpriz yapan Kap Verde ile 2-2 berabere kaldı. Kap Verde hem gol attı hem bir puan daha aldı. Biliyorsunuz kalecisinin takipçi sayısı çok artmıştı Kap Verde'nin. Son güncellemeye baktığımızda 15 milyondan fazla takipçi sayısına ulaştı. Kap Verde'nin kalecisi Vozinha, annesinin de vize problemleri vardı. Annesine vize almaya para falan yetmemiş ve annesini bu oynanan maça getirmeyi başardı Vozinha. Hatta Kap Verde takımı Yeşilburun Adaları Uruguay karşısında, önemli bir takımdır Uruguay, 1-0 öne geçti. Uruguay durumu eşitledi. 2-1 öne geçti Uruguay ve maçın ikinci yarısında Mustera kalede çok ciddi bir hata yaptı. Erken çıktı ve Kap Verde bunu gole çevirdi. Maç 2-2 berabere bitti. Ve iki takımın da bir üst tura çıkma şansı çok ciddi şekilde devam ediyor. Uruguay son maçında İspanya ile oynayacak. İspanya da o maçı kazanmak isteyecek. Kap Verde de nispeten daha zayıf bir rakiple Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Kap Verde kazanırsa o zaman adını bir üst tura yazmış olacak. Bugün Arjantin Messi ile beraber Avusturya karşısında saat 19'da, saat 23'te ise Fransa Irak maçı var. Yarın sabah saat 2'de Norveç Senegal ve sabah saat 5'te yarın Ürdün Cezayir müsabakaları oynanacak kıymetli dinleyenler. Saatlerimiz 6.57, radyolarımızda da şimdi Haluk Levent. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Sizinle olsun. Guten Morgen.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission schließt heute ihre Beratung ab. Ihre Vorschläge sollen die Fachleute dann morgen offiziell im Kanzleramt an die Bundesregierung übergeben. Die wichtigsten Punkte sind, das Rentenniveau soll durch eine neue Kapitalrente langfristig gesichert und das Rentenalter in den nächsten Jahrzehnten schrittweise angehoben werden. Auch die Rentenbeiträge werden weiter steigen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor einer Pleitewelle und einem massiven Arbeitsplatzabbau. Kommen die Einsparungen wie geplant, verlieren wir 2027 insgesamt 8% unserer Erlöse, sagte Verbandschef Gass dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
2: Verbandschef Gass verweist auf aktuelle Studienergebnisse, die darauf hindeuten, dass in 4 Jahren jede zweite Klinik pleite sein könnte. Außerdem müsse etwa jeder 10. Arbeitsplatz abgebaut werden, wenn die Einsparungen wie geplant kommen. Die Reformziele, wie eine stärkere Spezialisierung oder kleinere Kliniken zusammenzulegen, findet er gut. Aber er denkt eher an einen geordneten Umbau über etwa 10 Jahre. Sie könnten künftig auf hunderte Krankenhausstandorte verzichten, so Gass. Aber die geplanten Kürzungen würden viele Kliniken, die bleiben sollen, womöglich nicht überstehen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz soll es weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein finales Abkommen zu erreichen, hieß es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Zur Debatte stehen Irans Atomprogramm und die westlichen Sanktionen. Nach dem Zittersieg im 2. Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste ist die deutsche Mannschaft wieder im WM-Quartier in Winston-Salem angekommen. Die Mannschaft bereitet sich die kommenden Tage dort auf die Partie gegen Ecuador vor.
3: Die größte Frage, die sich Fußball-Deutschland stellt, spielt Topscorer Dennis Undav diesmal von Anfang an. Fans, Medien und Kritiker würden sich das wünschen, aber es ist auch gut möglich, dass Undav bei seiner Joker-Rolle bleiben soll. Unklar ist auch, wie schwer sich Nico Schlotterbeck verletzt hat. Der DFB hat noch keine Diagnose veröffentlicht. Thomas Bremser, Winston-Salem.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Amerika ile İran arasındaki anlaşmaya Türkiye'den değerlendirmeler var. Şimdi haberlerimize başlıyoruz. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, anlaşmada bazı önemli başlıkların teknik görüşmelere bırakıldığını söyledi. Süreçte zaman zaman tıkanmalar yaşanabileceğini belirten Fidan, İsrail'in de bu süreci sabote etmeye çalışabileceğini ifade etti. MHP'den erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama geldi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Akçay ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasını desteklediklerini belirtti. MHP'ye göre Erdoğan'ın bir dönem daha görev yapması Türkiye'nin istikrarı açısından olumlu olacak. CHP'de mutlak butlan krizi sonrası yeni parti iddiaları gündemde. Kulisleri Özgür Özel ekibinin 20 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay için tüm yolları deneyeceği konuşuluyor. Sonuç alınamazsa yeni parti seçeneği masaya gelebilir. Partinin adının yürüyüş olabileceği de iddia edildi. Ankara'da hakları için eylem yapan özel sektör öğretmenlerine polis müdahale etti. Madenci anıtına yürümek isteyen öğretmenler Çevik Kuvvet tarafından durduruldu. Sendika müdahalede biber gazı kullanıldığını ve 5 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk Amirli takımının Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından açıklama yaptı. Hacı Osmanoğlu, hedefimiz bu değildi, biz de çok üzgünüz dedi. Federasyon Başkanı eleştiriye açık olduklarını ancak hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Teknik ekibe ve futbolculara sahip çıkacaklarını da vurguladı. Voleybolda Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'i 3-2 yendi. Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. Türk A Milli Kadın Voleybol takımı böylece Ankara'daki tüm maçlarını kazandı. Önemli bir başarıya imza attı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM hava durumu.
6: Frankfurt'ta hava sisli, sıcaklık 25 derece, gün boyunca 22 ile 34 derece bekleniyor. Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, Offenbach'ta 24, Darmstadt'ta ise 23 derece. Gün boyunca Offenbach'ta 21 ile 34, Darmstadt'ta 19 ile 34 derece aralığı var. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumu...

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: doğma, yardım et Allah'ım, yardım et. Günaydın efendim herkese, merhabalar, guten morgen.
1: Buyurun efendim.
0: Buyurun buyurun, Çay Şekeri programı ikinci saatiyle karşınızda.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Selamlar, sevgiler, saygılar bütün dinleyenlerimize, küçüklerimize, büyüklerimize, abilerimize, ablalarımıza. Sesimizin ulaştığı bütün ortamlara kocaman kocaman öpücükler, selamlar. Herkese buradan merhabalar, hoş geldiniz.
1: Vay efendim vay, kimleri göreyim? Size hangi rüzgar attı buraya?
0: Güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Kesin sıcak bir hafta olacak. Hele de cumartesi günü bayağı bir sıcak. Hep termometreler 30 derecenin üzerinde. Cumartesi Berlin'de 40 dereceye kadar, 39 dereceye kadar sıcaklık yükselecek. Diğer yayın bölgelerimizde de 37-38 standart bu hafta. Dolayısıyla biraz zor, biraz bunaltıcı bir hava olacak. Onu da belirtmiş olalım. Detaylı bir şekilde gün be gün hava durumuna birazdan hep beraber bakacağız kıymetli dinleyenler. Tabii ki bizim kendi gündemimiz, yani dünyanın bir gündemi var. Almanya'nın bir gündemi var. İşte emeklilikti, işte savaştı ama bir de insanların kendi gündemi var. Sizin gündeminizde neler var? Onları da yazabilirsiniz. Hepimizin bir ortak, herkesin kendi gündemi var. Bir de hepimizin ortak gündemi var. Hepimizin ortak gündemi tabii başta hava, bir de dünya futbol şampiyonası. Ne şampiyonaydı be. Daha bitmedi. Keşke biteydi. Son maç tam ızdırap olacak bizim için. Ya düşün, futbolcusun, o son maça hangi motivasyonla çıkacaksın? Amerika maçı, Türkiye'nin, bahsedeceğiz. Ve skor kralı yarışmamız da sürüyor. Milli takım formaları kazanabiliyorsun. Almanya'nın, Türkiye'nin. Hatta iPhone 17 kazanabiliyorsun. Nasıl? Az sonra söyleyeceğim. Az sonra. Madem bize ölmüyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Gözler bu yaz futbolun üzerinde. Futbolun tutkusunu kutluyoruz. Güven, performans ve yenilik. Hyundai'ın bu

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Sezen Aksu, Aşk Dansı. Günaydın, merhabalar, iyi haftalar diliyoruz. Guten Morgen. Milli takım ikinci maçında ikinci mağlubiyet. 0-0 elde var 0. Gruplar çekildiğinde dedi ki Amerika, Paraguay, Avustralya. Ya bu grupta, biz bu gruptan rahat rahat çıkarız. Avustralya'yı yeneriz, Paraguay'ı yeneriz. Hadi Amerika'da bir beraberlik, belki grup lideri bile oluruz diye böyle hesaplar yapıyorduk. İlk maçta yenildik 2-0. İkinci maç için ne dedi futbolcular, teknik heyet? Böyle bir kaza meydana geldi. İkinci maçı mutlaka kazanacağız diye. İkinci maç başladı. Başlar başlamaz hemen golü yedik. Dinleyicilerimiz yazmış. Maç 1-0. Paraguay'ın tabii galibiyetiyle bitti. Ve 45 dakika boyunca Paraguay'da bir kişi eksik oynadı. Ve biz bir gol atamadık. Hani berabere kalsak. Hani bir üst tura çıkma umudumuzu son maça taşıyacağız ki. Amerika zaten o maçı rölantiye alacak. Grup liderliği garanti diye. Dolayısıyla Türkiye iki maçtaki iki mağlubiyetle maalesef artık son maçına öyle keyfine çıkacak, öyle diyelim. Dinleyicilerimiz yazmış. İsimlerinizi de yazınız arkadaşlar. Zaten maçtan ötürü gerginim. Hakan. Milli futbol takımdaki hava, hele ki Montella'daki hava, Japonya'daki balonlarda yoktur diyor. Ama Avustralya ve Paraguay havalarını söndürdü resmen diyor. O yanlış oyuncu tercihleri ve bizim futbolcuların yeterince savaşmaması nedeniyle kaybettik demiş Nihat Bey. Lider bir futbolcumuz yoktu sahada diye düşünenler var. Ben de öyle düşünüyorum. Lider böyle takıma yenilmeyi kabul etmediğini gösteren bir futbolcu, böyle hani bu takımın lideri kim diye şöyle sorsam mesela hepimiz kaptan Hakan Çalhanoğlu deriz, ama o da çok iyi niyetli bir çocuk. Ama böyle biraz daha yırtık bir adam, böyle biraz daha yırtıcı, biraz daha böyle rakip takım arkadaşlarını fırçalayan, oraya koş şuraya git diye mesela direktif verebilecek, hani sahanın içindeki teknik direktör derler ya böyle lider için, hani belki onun eksikliği vardı diye yorumlanıyor. Montella'nın yanlış tercihleri, işte Kerem yine oynadı, yine sönük kaldı, bayağı sönük kaldı. Can Uzun'la başlayabilir miydi? Deniz Gül'le başlayabilir miydi? Yani bunların hepsi hala tartışılıyor. Arda çok sönük kaldı diyenler, sorumluluk almadı diyenler var. Yapacak bir şey yok artık, bu bir tecrübe. Artık bir dahaki turnuvalara diyeceğiz, ama hani bu turnuvaya gelmek, katılmak da öyle kolay değil. Dünyanın eleme maçını falan oynuyorsun. Hani bir de şu var, hani yenilmek başka bir şey, üzülüyorsun, ama bir de başkaları sen yenilince çok seviniyor, o seni daha da gıcık ediyor. Ne paylaşımlar ya. Bazı Alman arkadaşlar, bazı Alman kişiler bayağı bir kafa buldu bizimle ya. O da pek hoş olmuyor yani. Ama Almanya'da zorlandı bayağı. Deniz Undav 2 gol attı, helal olsun, bravo. Almanya ikinci maçında ikinci galibiyet, son saniyede Deniz Undav golü attı. Almanya uçtu resmen. Üçüncü golünü attı Deniz Undav. Bu turnuvanın yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor. Oldu bile hatta.

Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

Sakiler, kış güneşi harika oldu valla. Guten Morgen, merhabalar tüm dinleyenlerimize. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Ben 3-2 yeniliriz demiştim diyor dinleyicimiz ama gol atamadık, 1-0 yenildik. A'dan Z'ye o kadar çok yanlış var ki. Federasyon başkanından bütün milli takım kadrosu için çalışanlarına kadar demiş. Ne analiz var, ne taktik, ne strateji. İşin ciddiyetini fark etmediler diyor. Ya şimdi o kadar eleme oynamışsın, bir oraya gitmişsin, bir buraya gitmişsin, playoff oynamışsın. Playoff'ta zaten Kosova karşısında hani döküldük. Doğru mu? Hani neredeyse orada playoff'u zaten kaybediyorduk. Hazırlık maçlarında Makedonya, tamam, nispeten çok zayıf bir takım. Venezuela karşısında da zorlandık. Hani orada bir sıkıntı olduğu belliydi yani takımda. Bunu da durmadan futbol eleştirmenleri böyle oynarsak kesinlikle çıkamayız gruptan falan diye. Hani puan bile alamayız diyenler vardı ama onu pek dikkate almadılar anlaşılan. Ya da ya boşver siz ne anlarsınız denildi. Ya da köstek olmayın denildi. Ve iki maçta iki mağlubiyet. Daha çok TikTok videosu çektiler diyor dinleyicimiz. Hani futbola sanki konsantre olmadılar. Kendilerini tamamen buna adamadılar. Ya şimdi turnuvaya gelmişsin. Oynayacağın 3 maç var. Bu 3 maçta her şeyini vermen lazım. Hatta 3 maç değil.

olmayanlar da var. Montella ve teknik heyeti Montella ve kendi teknik heyeti oynasın son maçı diyor dinleyicimiz. Tercihler hep yanlıştı demiş. Her gün bir tıraş şekli, bugün hangi renge saçımı boyayayım da çıkayım trend olayım derdindeydi bizim artist futbolcular demiş Vedat. Esen'den Mustafa, tamam işte çok rahat çıktık gruptan diyor. Bayağı rahat çıktık, haklısın. Paraguaylı futbolcu bir pozisyonda hakemin kolundan düşen saatini araklıyor. Gördünüz mü onu? Saati çalıyor, kendi koluna takıyor. Ondan sonra da saati hakeme geri veriyor. Hoşuna gitmedi demek ki saat. Al hocam, saatin düştü falan diye. Şimdi böyle internette bazı söylentiler var. Dedi böyle asparagas haberler var. FIFA maçı tekrarlayacak falan diye. Evet, tekrarlasın da 3 tane yiyelim, öyle yenilelim abi. Tarihimizde ilk kez 2 rakibe 3 defa yenilmek. 2 maçtan 3 mağlubiyet. Geheim favorit deniliyordu Türkiye. Geheim favorit oldu. Geheim favorit.

Serdar Ortaç poşet parçası. Guten Morgen. Herkese merhabalar. İyi haftalar diliyoruz. Metropol FM burası. Ben Serdar. Güzel bir sabah olsun. Keyifli bir sabah olsun.

0: Bir dinleyicimiz yazmış. Ich glaube nicht, dass einer von den Jungs dahin gereist ist, um zu verlieren. Ihr glaubt doch wohl nicht alle, dass die Jungs einfach gedacht haben, okay, wir haben jetzt hier unseren Spaß. Also, ich verstehe diese ganze Kritik gar nicht. Ich gehe stark davon aus, dass die Jungs auch weiterkommen wollten. Ja, das wollten sie bestimmt, aber es hat halt nicht geklappt. Stimmt, das hat nicht geklappt, aber... Eine... Oh... Ist der... Biraz daha fazla olmalıydı. O mücadele, o savaşmak biraz daha fazla olmalıydı diye yorumlanıyor. Also wenn Cap Verde das schafft gegen Uruguay. Also liebe Leute. Ja, Cap Verde bak İspanya'yla 0-0 berabere kaldı. Herkes ne dedi? Şans, o bir kere olur. Uruguay karşısında berabere kaldılar. Ama gol atarak, hem de bir gol değil, iki gol atarak. Maç 2-2 bitti. Cap Verde. Bugüne kadar adını bile duymadığımız... Futbolcular 3. liglerde oynuyor. Yani kalecileri annelerini getiremedi, kendi annesini getiremedi. Parası yok diye, vizeye parası yetmedi. 50 bin takipçisi vardı. Maçlardan sonra 15 milyona falan yükseldi. Ve o takım ikinci maçta ikinci puanını aldı. İki de gol attı. Ya bizim şimdi futbolcularımıza bakıyorsun. İşte biri Real'de oynuyor, biri Juventus'ta oynuyor, biri... 6 milyon kazanıyor. Biri 10 milyon kazanıyor. Bedava villalar, uğurlamalar, reklam anlaşmaları, reklam kampanyaları. Hani daha fazlası gelmesi gerekiyordu. Bu kadar şartlar sunulduğunda, o kadar tecrübeli futbolcular var. Hani daha iyisini çıkarması gerekiyordu. Bence milli takımın kesinlikle. Hani bunu şanssızlıkla bence cevaplayamayız. Hani gerekçelendiremeyiz. Çünkü diğer takımlara bakıyorsun, hani onların şartları daha kısıtlı, onların oynadığı rakipler daha güçlü rakipler. Yani İspanya, hani Avustralya bugün, evet Avustralya İspanya'dan daha güçlü diyorsan, Paraguay İspanya'dan, Uruguay'dan daha iyi diyorsan, o ayrı bir konu. Ama yapacak bir şey yok, artık bu bir tecrübe. İnşallah bir dahaki maçlar için, hep öyle bir dahaki maçlar, bir dahaki maçlar, bir dahaki turnuvalarda dert çıkarmış olurlar. Çünkü çok iyi bir jenerasyon var. Kenan Yıldız olsun, Arda olsun, ondan sonra Can Uzun, Deniz Gül, bunlar heba edilmemeli diye düşünüyorum. Turnuvanın poşeti yazmış bir dinleyicimiz. Ya turnuvada gol atamayan tek takım kim? Türkiye'ydi. Türkiye, Haiti, bir de Cezayir değil mi? Şu an bu üç takım var. Puan toplayamayan ve gol atamayan bu üç takım var. Biz kendi aramızda bir maç yapsak... Hani Cap Verde'yi de alırız diyorduk da onlar biraz zor gelir herhalde bize.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız.
0: Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun, sağlık olsun.

0: yeri.
1: Elif Buse Doğan yangın yeri dedi. Mehmet diyor ki Serdar Tunus'u unuttum diyor. Tunus da var diyor, unutma diyor. Onlar 4-4 devam ediyorlar diyor. 4-4 değil, 5-4. İlk maçta İsveç'e 5-1 yenildiler. Ondan sonra 4-0 Japonya yenildiler. Ama onların bir golü var, bizim daha golümüz yok. Bu saymış olun Haiti, Türkiye, Cezayir. Daha henüz gol atamayan takımlardı güzel kardeşim. Devam edelim. Herkese merhaba.

Vallahi şarkının sesiyle ben oynamıyorum da sistemde sanıyorum bir problem var, teknik bir sorun var. Onu çözmeye çalışacak arkadaşlarımız, kusura bakmayınız.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 Ekim'e kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
3: Dedeciğim, merhaba.
4: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
3: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
4: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
3: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
5: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
6: Gözler bu yaz futbolun üzerinde. Futbolun tutkusunu kutluyoruz. Güven, performans ve yenilik. Hyundai'ın...

0: 10. Hyundai kalitesi Türkçe hizmet güvencesiyle. Hyundai.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
3: Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Hileli Manifest ve Ajda Pekkan. Güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz dinleyenlerimize. Ve dinleyicimiz yazmış diyor ki keşke diyor Deniz Undav bizde forvette oynasaydı diyor. Du hast es echt auf den Punkt gebracht, meine Liebe. Deniz Undav Almanya'yı uçurdu ya, vallahi helal olsun. Kürt asıllı futbolcu VfB Stuttgart'ta oynuyor. Alman milli takımı kaptı Deniz Undav'ı. Zamanında ne demişler ona biliyor musun? Sen kiloluysun, küçüksün demişler. Buna 5-6 yıl önce amatör ligde futbol oynuyordu Deniz Undav. Ve 2 maçta dünya şampiyonasında 3 gol attı. Ve şampiyona öncesindeki hazırlık maçlarında da Deniz Undav kaç gol attı bilmiyorum. Bayağı gol attı. Ve hani 90 dakika oynamıyor. Maça sonradan giriyor. Maça sonradan girmesine rağmen gollerini sıralıyor. Şimdi saymak lazım. Gerçekten skor sayısı çok ama çok yüksek. Hem attığı gol paslar hem de attığı goller. Vallahi bravo. Zamanında Türk milli takımına kazandırsaydık. Bir röportaj vermişti. Türkiye için mi oynayacaksınız, Almanya için mi oynayacaksınız sorusuna. Biri beni arasın diyor. Herhangi bir milli takım için oynamak diyor çok güzel, çok onurlu bir şey diyor. Ve acaba arkada Futbol Federasyonu onu aradı mı, yetkililer aradı mı, onurlusu bilemiyoruz ama Alman scout ekipleri bu konuda biliyorsunuz hemen böyle birini gördüğü zaman hemen kapıyorlar. Gerçi Kenan Yıldız'ı kaptırdılar bize. Biz de Deniz Undav'ı kaptırmışız onlara, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Deniz Undav da valla formasının hakkını veriyor. Bravo, tebrik ediyoruz kendisini. Birçok Almanya'da Türk, Arap, Kürt fark etmez kökenli gençler Alman milli takımıyla kendilerini ifade edebiliyorlar. Bir aidiyet duygusu yaşatabiliyor artık şu anki mevcut takım. Önceden bu o kadar değildi. Evet, Mesut Özil'ler, Can Uzun'lar falan neydi? O Emre Can'lar falan oynamıştı. İlkay Gündoğan falan oynamıştı ama şu anki takım sanki daha çok böyle mevcut şu anki Alman nüfusuyla örtüşüyor gibi geliyor bana. Çok sempatik bir takım haline geldi Alman milli takımı. Tebrik ediyoruz. Bravo, bravo, bravo. Alman taraftarlar da Deniz Undav'ı çok ama çok seviyorlar. Tabii sonra ne olur orasını bilemeyiz. Ama Deniz Undav'a gönülden başarılar diliyoruz. Bravo. Bu parça da Alman milli takım taraftarlarından Deniz Undav'a gelsin. Seni anam benim için doğurmuş.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Die Menschen in Deutschland sollen offenbar künftig schrittweise später in Rente gehen. Das ist nach Medienberichten Teil der 30 Vorschläge, die die Rentenkommission nach monatelanger Beratungszeit am Dienstag an die Regierung übergeben will.
2: Länger arbeiten und Teile der Rente künftig aus Anlagen am Kapitalmarkt. Vor allem dagegen regt sich Widerstand von Gewerkschaften, Sozialverbänden und Opposition. Ökonomen finden manche Vorschläge dagegen zu kurz gesprungen. Nun könnte es auch in der Koalition noch mal längere Diskussionen geben. Ronny Thorau, Berlin.
1: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor einer Pleitewelle und einem massiven Arbeitsplatzabbau in der Branche wegen der Sparpläne der schwarz-roten Regierung. Kommen die Einsparungen wie geplant, verlieren wir 2027 insgesamt 8% unserer Erlöse, sagte Verbandschef Gast dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine aktuelle Studie komme zu dem Ergebnis, dass in diesem Fall 2030 knapp 50% aller Krankenhausstandorte eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit haben werden. Viele Berufstätige in Deutschland können sich einen Job im Ausland vorstellen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Instituts Apinio im Auftrag der Jobseite Indeed. Demnach liebäugeln 2/3 der Arbeitnehmer mit der Möglichkeit, auch im Ausland zu arbeiten.
3: Es sind vor allem Gutverdiener, die aktiv in Stellenanzeigen stöbern. Allerdings will kaum jemand für immer außerhalb Deutschlands bleiben. Die Spannbreite der Wünsche reicht von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren. Gefragteste Zielländer sind die USA, Großbritannien und die Schweiz. Dabei ist das Hauptmotiv nicht der Wunsch nach besseren Aufstiegsmöglichkeiten. Vielmehr gehe es um bessere Bezahlung und eine bessere Lebensqualität. Viele hoffen auch auf geringere Steuern. Dirk Zeitler, Berlin.
1: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben die Spanier ihr zweites Gruppenspiel deutlich gewonnen. Sie besiegten Saudi-Arabien mit 4:0. Für Kap Verde geht das WM-Märchen weiter. Der Außenseiter erkämpfte sich gegen Uruguay ein 2:2 Unentschieden und hat weiter die Chance, sich bei der ersten WM-Teilnahme für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Belgien erreichte im zweiten WM-Spiel nur ein 0:0 gegen den Iran und geht mit nur 2 Punkten ins letzte Gruppenspiel.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Karadeniz'de bir yük gemisi vuruldu. Şimdi haberlerimize başlıyoruz. Karadeniz'de seyir halindeki bir kuru yük gemisi drone saldırısına uğradı. Ukrayna donanmasına göre saldırının ardından gemide yangın çıktı. Gemide bulunan 9 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı. Mürettebat arasında Türkiye, Mısır ve Hindistan vatandaşlarının bulunduğu belirtildi. Yaralılar arasında Türk vatandaşlarının olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Parti delegeleri tarafından toplanan ve genel merkeze sunulan imzaların işleme alınması için verilen 10 günlük süre 26 Haziran'da sona eriyor. Özgür Özel'e yakın delegeler bu tarihe kadar adım atılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, anlaşmada bazı önemli başlıkların teknik görüşmelere bırakıldığını söyledi. Süreçte zaman zaman tıkanmalar yaşanabileceğini belirten Fidan, İsrail'in de bu süreci sabote etmeye çalışabileceğini ifade etti. Ankara'da hakları için eylem yapan özel sektör öğretmenlerine polis müdahale etti. Madenci anıtına yürümek isteyen öğretmenler Çevik Kuvvet tarafından durduruldu. Sendika müdahalede biber gazı kullanıldığını ve 5 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk Amirli takımının Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından açıklama yaptı. Hacı Osmanoğlu, hedefimiz bu değildi, biz de çok üzgünüz dedi. Federasyon Başkanı eleştiriye açık olduklarını ancak hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Teknik ekibe ve futbolculara sahip çıkacaklarını da vurguladı. Voleybolda Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'i 3-2 yendi. Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. Türk A Milli Kadın Voleybol takımı böylece Ankara'daki tüm maçlarını kazandı. Önemli bir başarıya imza attı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt'ta hava sisli, sıcaklık 25 derece, gün boyunca 22 ile 34 derece bekleniyor. Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, Offenbach'ta 24, Darmstadt'ta ise 23 derece. Gün boyunca Offenbach'ta 21 ile 34, Darmstadt'ta 19 ile 34 derece aralığı var. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumu.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. 22 Haziran Pazartesi günü J grubunda Arjantin-Avusturya ile karşılaşıyor. Maç saat 19'da yayıncı ARD. 22 Haziran Pazartesi akşamı I grubunda Fransa-Irak'la karşılaşacak. Maç saat 23'te yayıncı ARD. 23 Haziran Salı sabaha karşı 02'de Norveç ile Senegal karşılaşıyor. Yayıncı Magenta. 23 Haziran Salı günü sabaha karşı 05'te Ürdün-Cezayir mücadelesi olacak. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Gönül Meyhanesi, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut. Metropol FM'deydi. Saatlerimizi 8.16 yaptık kıymetli dinleyenler. Küçük bir ara rica ediyoruz sizden. Hemen sonrasında ben buradayım. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güveşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Gözler bu yaz futbolun üzerinde. Futbolun tutkusunu kutluyoruz. Güven, performans ve yenilik. Hyundai'ın bu

0: kalitesi Türkçe hizmet güvencesiyle Hyundai.
1: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: What? Hip hop ritmi, pop melodisi, hepsi tek kanalda. Metropol FM, oksijen.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Oksijen. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar, merhabalar. Metropol FM burası. Mikrofonda ben Serdar. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenleri bizi kalpten sevgiler, selamlarla, saygılarla selamlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Guten Morgen. Kolaylıklar. Sıcak bir hafta sonuydu. Yer yer şiddetli yağmur yağışı da oldu. Bu hafta da aynen böyle sıcak geçecek. Bütün hafta sıcak. Termometreler hep 30 derecenin üzerinde. 35-36, hatta cumartesi Almanya'nın doğusunda, kuzeyinde, doğuda, hele de Berlin'de 39 dereceleri göreceğiz. Güneybatıda da Almanya'nın en batısı, Freiburg tarafları falan çok daha sıcak olacak. 40 derecelere ulaşacak hava sıcaklığı. Yanacağız. Hele de evin içinde çok sıcak olunca tabii uyuyamıyorsun geceleri. Ne yapmak lazım? Hep şu tavsiye ediliyor. Sabah saatlerinde havalandırın, geceleri havalandırın. Ve güneş çıktığında bütün pencereleri kapatın, sıcak hava dışarıda kalsın diye öneriliyor. Ve şu an ventilatörler yok satıyor. Bayağı pahalı olan da pahalıya satıyor. Bu sıcaklar da böyle devam edecek. Sıcak bir yaz olacak. Öyle görünüyor efendim. Geriye bıraktığımız yazlardan daha sıcak bir yaz olacağını tahmin ediyor meteoroloji uzmanları. Ona göre. Önemli konular var. O konuların başında tabii hep diyoruz işte gündemde şu var. Dünyanın bir gündemi var. Dünyanın gündemi tabii ki, bütün dünyanın gündemi İran-Amerika savaşı. Onunla beraber Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, petrolün oradan kolay geçememesi, petrol fiyatının artması, şu bu falan filan. Almanya'nın bir gündemi var. Almanya'nın gündeminde de bu aralar emeklilik reformu. Almanya'da emeklilik yaşı kademeli olarak 70 yaşa yükseltilmek isteniyor. Evet, bununla ilgili bir uzmanlar komisyonu kuruldu. Uzmanlar komisyonu ne yapılabilir? Emeklilik yaşı artırılabilir mi? Başka neler yapılabilir falan diye böyle birçok konu üzerinde çalıştılar. Mesela şöyle bir şey var. Bakın, çok enteresan. Şu an mini job var ya, mini job sadece öğrenciler ve üniversiteler için artık mümkün olacak. Bu yasa eğer kabul edilirse önümüzdeki zamanlarda. Yani ev hanımları, emekliler falan, bu kişiler kenardan daha fazla para kazansınlar. İşte geçimlerini sağlayabilsinler diye böyle bir kolaylık olarak hayata geçirilmişti bu mini job. Bu artık sadece öğrenciler için geçerli olsun deniliyor. Böylece ev hanımları ya da diğer kişiler mutlaka sosyal sigortalı çalışmak zorunda olacak. İlk kazandıkları o eurodan itibaren bu öngörülüyor. Yarın bu komisyon işte bu çalışmalarını açıklayacak ve bununla ilgili bir yasa hazırlanacak ve emeklilik yaşı Almanya'da kademeli olarak 2030 yılı itibariyle yavaş yavaş 70 yaşa yükseltilecek. Onun dışında yine enteresan noktalardan birisi bu reform çalışmalarıyla ilgili serbest meslek sahipleri. Mesela bir dükkanınız var, bir yerde çalışmıyorsunuz veya politikacısınız. Serbest meslek sahipleri ve politikacılarına yasal emeklilik kasalarına prim ödemeleri öngörülüyor. Evet, böyle de bir durum. Yani bizi sıkıp yağımızı çıkaracaklar. Öyle görünüyor. Yarın bununla ilgili açıklamalar gelecekmiş uzmanlar komisyonunda. Kim bunları uzman yaptı lan? O komisyona beni de alsalar.

Bengü Karma'yla buradaydı. Hemen Gül'den mutlu. Dedim yine. Saatlerimiz de 8.26 olmak üzere, günlerden 22 Haziran Pazartesi. İyi haftalar. İyi haftalar.

Gülden Mutlu, Deli Mine, günaydın efendim herkese, Guten Morgen, selamlar. Ve kadınlar milli voleybol takımına bir alkış gönderelim. Filenin Sultanları 2026 Voleybol Milletler Ligi Ankara etabındaki 3. maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Türkiye organizasyonda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşamış oldu. Almanya 6 karşılaşmada 1 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Filenin Sultanları'na kocaman kocaman bravo diyelim, bravo. Bu aralar daha çok futbolu konuşuyoruz, milli takımı konuşuyoruz ama voleybolu da, kadınlar voleybolunu da unutmuyoruz efendim. Dinleyicimiz diyor ki, bence diyor en önemli sıkıntılarımızdan birisi santroforumuz diyor, çok zayıftı diyor. Kerem'e çok eleştiri var. Önceleri şöyle tabii karşılaştırıyorsunuz. Santrofor, sağlam bir santrofor olduğu zaman defans daha çok o santroforun etrafında kümeleniyor. Diğer oyunculara da alan kalıyor. Mesela o çok önemli. Mesela eski santroforlara bakıyorum böyle. Geçmişteki turnuvalarda işte Nihat Kahveci mesela, değil mi? Çekke'ye attığı gol. Semih Şentürk mesela. Onlar aklıma geliyor. Onun dışında Hakan Şükür tabii ki o zamanlar. Sonra biliyorsunuz Türkiye'den kaçtı falan ama o zamanlar hani bilinen çok önemli forvetlerimiz vardı. Tanju Çolak aklıma geliyor. Çok önemli forvetler vardı. Forvet hani böyle zayıf olduğu zaman o rakip takımın işini kolaylaştırıyor. Kendi takımında işini birazcık zorlaştırıyor. Ümit Karan aklıma geliyor. Bir de şey var bak, o da çok sıkıntıydı biliyor musun? Sen söyle. Ya bir marş çıkaramadık milli takıma ya. Türkiye'nin başarılı olduğu Dünya Futbol Şampiyonası 2002. Tarkan'ın bir oluruz yolunda değil mi? 2008'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Yer Gök İnlesin diye bir şarkı çıkarmıştı. Ülker grubunun ürünlerinde çıkarılan bir şarkıydı değil mi? O da bayağı bir motive etmişti sanki futbolcuları. Sanki hani bir marş yapabilseydi belki o da bir motivasyon olurdu diye tahmin ediyorum. Olsun, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Artık şu anki genç futbolcularımız için bir sonraki turnuva için önemli bir tecrübe olmuştur. Çünkü herkes sizin gibi maçı kazanmak istiyor. Tüm rakipler puan almak istiyor. Tüm rakipler ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Sadece siz değil, karşınızdakiler de, onlar da armut toplamaya gelmiş değil yani. Durum bu. Deha Bilimler, kısmet değilmiş diyelim. Ne yapalım? Ne diyelim? Kısmet değilmiş. Bizimkiler saçlarına başlarına baksınlar anca demiş Uğur arkadaşımız. Messi'ye bak, ne saçıyla ne başıyla uğraşıyor adam ya. Tak tak tak gol atıyor. Vallahi. Turnuvanın San Marino'su olduk diyenler var. Abi siz de çok acımasızsınız ya. Tam o kadar da yapmayın ya.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Metropol FM Aktüel Hessen.
2: Hessen'in Bürstadt kentinde bir otomobil fırına girdi. 59 yaşındaki sürücü park etmek isterken aracının kontrolünü kaybetti ve otomatik kapıdan içeri girerek tezgahın önünde durdu. O sırada içeride müşteri bulunmuyordu. Çalışanlar arka bölümdeydi. Yaralanan olmadı. Sürücü geri manevra yaparken bir araca daha çarptı. Hessen'in Gossiman kentinde bir Spielallee'ye silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde işletmeye ateş açtı. İçeride bulunanlar yara almadan kurtuldu. Fakat giriş bölümünde camlar zarar gördü. Polis helikopter destekli arama başlattı. Saldırganlarsa kaçtı. Südhessen'da pazar akşamı şiddetli fırtına etkili oldu. Meteoroloji dairesi Rheingau-Taunus-Kreis için geçici olarak en yüksek uyarı seviyesini ilan etti. Kısa sürede metrekareye 60 litreye yakın yağış ve saatte 80 kilometreye varan rüzgar eklendi. Uyarı gece saatlerinde kaldırıldı. RMV toplu taşıma işletmesi yılbaşında bilet fiyatlarına zam yapmayacak. Rhein-Main bölgesinde otobüs ve tren ücretleri şimdilik aynı kalacak. Bunun yanında tarife sistemi sadeleştirilecek. Şu anda 100'den fazla farklı bilet türü ve fiyat var.
0: Almanya ve dünya gündemi.
2: Almanya'da sahte alışveriş siteleriyle yapılan dolandırıcılıklar artıyor. Uzmanlara göre her 4 tüketiciden biri daha önce online dolandırıcılığa uğradı. Özellikle Dünya Kupası sırasında sahte fen ürünleri ve bilet tekliflerine dikkat edilmesi isteniyor. Uzmanlar sadece peşin ödeme isteyen sitelere karşı dikkatli olunmasını öneriyor. Sosyal yardım dolandırıcılığı ile mücadele artacak. Almanya'da İçişleri Bakanları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. İçişleri Bakanları konferansında yeni denetim mekanizmaları ve kurumlar arası daha sıkı işbirliği kararlaştırıldı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası Alman ordusu görevi için hızlı karar beklenmemesi gerektiğini söyledi. Pistorius'a göre önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmalı, ayrıca görev için uluslararası hukuki temel gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'sa Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişi için mekanizma kurulması konusunda anlaştı. İsviçre'de yapılan görüşmeler 18 saat sürdü. İran, teknik ekiplerin çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

İrem Derici, durum çok acil. Metropol FM'deydi. Guten Morgen, merhabalar. Almanya'da basketbolda da Alba Berlin şampiyon oldu. Final serisinde durumu 3-2'ye getirdi. Bayern Münih ile final serisini oynuyordu Alba Berlin. Ve dün oynanan maçta Bayern Münih 20 sayı fark yapmıştı. O farkı kapatmayı başardı Alba. Ve 84-81 kazandı. Ama o 20 sayı fark nasıl kapanır abi ya? 20 sayı farkı yakalayınca Bayernli basketbolcular biz bir tuvalete gidelim, siz takılın kendi başınıza mı dediler Albalı basketçileri, orasını bilemiyoruz ama 20 sayı farkı kapatmış Alba, bravo. Aşkın Nur Yengi. Hiç ummazdım. Bayern de demişler, hiç ummazdık. Günaydın.

Sefo, İsyankar Mustafa Sandal'ın unutulmaz parçası Sefo seslendirdi. Saatlerimiz de 8.49 oldu. Günaydın efendim herkese, merhabalar. Sıcak bir gün, sıcak bir hafta olacak. Yine geriye bıraktığımız günlerdeki tahminler değişmedi. Bu haftada çok sıcak bir hava bekleniyor. Hele de Perşembe günü, özellikle Perşembe-Cuma günü dememiz gerekiyor. Yer yer 40 dereceye kadar hava sıcaklığı yükselecek. Atmıyorum abi, gerçekten de öyle. Mannheim'de mesela bugün 35-36, yarın 34-35, çarşamba 36, perşembe 39, cuma günü 39 derece, 40 derece olabilir deniliyor. Cumartesi yine 36, pazar da böyle bu şekilde. Mannheim diyorum çünkü Mannheim tamam Almanya'nın ortası sayılır Frankfurt'la beraber. Frankfurt'ta da durum pek farklı değil. Kuzeyde ve doğuda biraz farklı olabiliyor hava sıcaklığı ama güney, işte Mannheim, diğer Mannheim'deki hava sıcaklığı işte Köln'de de hemen hemen aynı olabiliyor. Yakın olabiliyor hava sıcaklığı değerleri. Berlin'de bugün 27-28, yarın 26-27, biraz da serin. Orta Almanya'ya göre, Frankfurt'a, Mannheim'e göre, Baden-Württemberg'e, Stuttgart'a göre. Çarşamba 30, Perşembe 31-32, Cuma günü 30-31, Cumartesi 36 dereceyi görecek Berlin. Şimdiki tahminlere göre. Bremen'e de bakalım. Almanya'nın kuzeyine de bir bakalım. Bremen ve Hamburg da hemen hemen aynı zaten. Bremen-Hamburg bölgesi. Bugün 25-26, yarın da aynı şekilde. Çarşamba 33-34, Perşembe 30 derece, Cuma 35 derece, Cumartesi 34 derece. Bremen-Hamburg. Hadi batıya da bakalım. Batı bölgelerine, yani Köln'e bir bakalım. Köln ve çevresine. Köln'de de bugün 32, yarın 30-31... Çarşamba 38, 37-38, Perşembe 36, Cuma 38, Cumartesi 35, Pazar günde 34-35. Şimdi bu sıcaklarda tabii kendinizi öğle saatlerinde özellikle güneş altına durmayın, fazla kendinizi yormayın falan diyoruz, bol bol su için diyoruz. Peki en çok hangi saatlerde hava sıcak olur? Hani onu biliyor musunuz? Hani hep tam güneşin tepede olduğu saat 12-13 o civarlarda mı ya da başka mı? Ona bakacağız az sonra, az sonra. Ama önce radyolarımızda Emrah Derbeder. Özellikle bize gelsin milli takım maçından sonra Derbeder.

0: derbeder.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
3: Hello'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 Ekim'e kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
4: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
5: Gözler bu yaz futbolun üzerinde. Futbolun tutkusunu kutluyoruz. Güven, performans ve yenilik. Hyundai'ın bu

0: kalitesi Türkçe hizmet güvencesiyle Hyundai.
1: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
2: Evet, ama bir şartım var.
1: Nedir aşkım?
2: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
1: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstrasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
3: Metropol FM'de en güzel şarkı.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM'de Çay Şekeri programı devam ediyor. Günaydın, evet. Veta, veta, veta. Havaya bakmaya devam edelim. Almanya'da bu hafta özellikle güneybatı bölgeleri çok sıcak. Freiburg tarafları, Mannheim, Frankfurt tarafları, Orta Almanya, buralar çok ama çok sıcak. Sürekli 35 derecenin üzerinde olacak sıcaklık. Ay sonuna kadar böyle devam edecek dedim. Yeni tahminlere baktım ve Temmuz'un ilk haftası da, ilk 7-8 günü de yine aynen bu şekilde devam edecek. Sıcaklar sürüyor efendim Almanya'da. Sürecek. Özellikle hangi saatler çok sıcak oluyor? Ondan da tabii ki biraz sonra bahsedeceğim demiştim. Hani saat 12'de güneş tam tepede olur. 12-1 arası 3'e kadar işte hava çok sıcak olur diye hep uyarılar olur. Aslında ama öyle değil. En sıcak, termometrelerin en yüksek seviyelerde olduğu, sıcağı en çok hissettiğimiz saatler hangi saatler biliyor musunuz? 17-18 arası. Özellikle o saatlerde sıcak tam bunaltıyor, böyle tam çökmüş oluyor. Her şey ısınmış oluyor, bir de beton meton artık asfalt, her şey tam bir sağdan bir soldan bir yukarıdan bir aşağıdan böyle cızbız oluyoruz resmen. Onun için 16-17 arası özellikle kendinizi yormamaya dikkat ediniz. Ev havalandırmada da kesinlikle o saatlerde pencereleri açmamanın çok ciddi faydası var. Bizden söylemesi... Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission schließt heute ihre Beratung ab. Ihre Vorschläge sollen die Fachleute dann morgen offiziell im Kanzleramt an die Bundesregierung übergeben. Die wichtigsten Punkte sind, das Rentenniveau soll durch eine neue Kapitalrente langfristig gesichert und das Rentenalter in den nächsten Jahrzehnten schrittweise angehoben werden. Auch die Rentenbeiträge werden weiter steigen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor einer Pleitewelle und einem massiven Arbeitsplatzabbau. Kommen die Einsparungen wie geplant, verlieren wir 2027 insgesamt 8% unserer Erlöse, sagte Verbandschef Gass dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
2: Verbandschef Gass verweist auf aktuelle Studienergebnisse, die darauf hindeuten, dass in 4 Jahren jede zweite Klinik pleite sein könnte. Außerdem müsse etwa jeder 10. Arbeitsplatz abgebaut werden, wenn die Einsparungen wie geplant kommen. Die Reformziele, wie eine stärkere Spezialisierung oder kleinere Kliniken zusammenzulegen, findet er gut. Aber er denkt eher an einen geordneten Umbau über etwa 10 Jahre. Sie könnten künftig auf hunderte Krankenhausstandorte verzichten, so Gass. Aber die geplanten Kürzungen würden viele Kliniken, die bleiben sollen, womöglich nicht überstehen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz soll es weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein finales Abkommen zu erreichen, hieß es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Zur Debatte stehen Irans Atomprogramm und die westlichen Sanktionen. Nach dem Zittersieg im 2. Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste ist die deutsche Mannschaft wieder im WM-Quartier in Winston-Salem angekommen. Die Mannschaft bereitet sich die kommenden Tage dort auf die Partie gegen Ecuador vor.
3: Die größte Frage, die sich Fußball-Deutschland stellt, spielt Topscorer Dennis Undaff diesmal von Anfang an. Fans, Medien und Kritiker würden sich das wünschen, aber es ist auch gut möglich, dass Undaff bei seiner Joker-Rolle bleiben soll. Unklar ist auch, wie schwer sich Nico Schlotterbeck verletzt hat. Der DFB hat noch keine Diagnose veröffentlicht. Thomas Bremser, Winston-Salem.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Karadeniz'de bir yük gemisi vuruldu. Şimdi haberlerimize başlıyoruz. Karadeniz'de seyir halindeki bir kuru yük gemisi drone saldırısına uğradı. Ukrayna donanmasına göre saldırının ardından gemide yangın çıktı. Gemide bulunan 9 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı. Mürettebat arasında Türkiye, Mısır ve Hindistan vatandaşlarının bulunduğu belirtildi. Yaralılar arasında Türk vatandaşlarının olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Parti delegeleri tarafından toplanan ve genel merkeze sunulan imzaların işleme alınması için verilen 10 günlük süre 26 Haziran'da sona eriyor. Özgür Özel'e yakın delegeler bu tarihe kadar adım atılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, anlaşmada bazı önemli başlıkların teknik görüşmelere bırakıldığını söyledi. Süreçte zaman zaman tıkanmalar yaşanabileceğini belirten Fidan, İsrail'in de bu süreci sabote etmeye çalışabileceğini ifade etti. Ankara'da hakları için eylem yapan özel sektör öğretmenlerine polis müdahale etti. Madenci anıtına yürümek isteyen öğretmenler Çevik Kuvvet tarafından durduruldu. Sendika müdahalede biber gazı kullanıldığını ve 5 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk A Milli Takımının Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından açıklama yaptı. Hacı Osmanoğlu, hedefimiz bu değildi, biz de çok üzgünüz dedi. Federasyon Başkanı eleştiriye açık olduklarını ancak hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Teknik ekibe ve futbolculara sahip çıkacaklarını da vurguladı. Voleybolda Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'i 3-2 yendi. Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. Türk A Milli Kadın Voleybol takımı böylece Ankara'daki tüm maçlarını kazandı. Önemli bir başarıya imza attı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM hava durumu.
6: Frankfurt'ta hava sisli, sıcaklık 25 derece, gün boyunca 22 ile 34 derece bekleniyor. Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, Offenbach'ta 24, Darmstadt'ta ise 23 derece. Gün boyunca Offenbach'ta 21 ile 34, Darmstadt'ta 19 ile 34 derece aralığı var. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumu. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 117 euro 73 sent. Çeyrek altın ise 206 euro 3 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 22 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Günaydın. Türk milli takım forması kazanmak ister misin? Ya da Alman milli takım forması? Ya da bir iPhone 17? Ve aynı zamanda Meray Kuru Yemiş'ten 100 euro değerinde en çok sevdiğin Meray ürünleriyle dolu bir hediye paketi. Bunların hepsini kazanma şansın var. Skor kralı yarışmamızı yapıyoruz Meray Kuru Yemiş'le beraber. Instagram'a giriyorsun. Amerika Türkiye maçı kaç kaç biter? Bunu bize yazıyorsun. Aynı zamanda Almanya Ekvador maçı kaç kaç biter? Skor tahmini bize gönderiyorsun. Doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişten çıkan şanslı bir dinleyicimiz bu armağanları kazanabilecek. Final çekilişimizde 21 Temmuz'da gelen bütün doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişte çıkan şanslı dinleyicimiz bir adet iPhone 17 kazanacak. Bu son Türkiye-Paraguay maçlarının skor tahminlerinden çıkan doğru tahminleri topladık. Bu saatte bir çekiliş yapacağız. Almanya Fildişi sahili maçına doğru tahminde bulunan dinleyicilerimiz arasında bir çekiliş yapacağız. Doğru tahminde bulunanlara ve hem bu milli takım formalarını hem Meray Kuruyemiş paketini hem de aynı zamanda bir adet DAB radyo kazandıracağız bu şanslı dinleyicilerimize. Hadi bakalım, kaçırmayın. Birazdan.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Güzel sabahlar, mutlu sabahlar, iyi haftalar diliyoruz. Tantaşçı ve Ramon'dan Çaldılar şarkısını Metropol FM'de dinlediniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları radyolarınızda sizinle buluşuyor. Mesajlar var. Köln'den Şenol bir radar ihbarı, teşekkür ediyoruz. Köln Buchheim Lidl'in önünde. Bergisch Gladbacher Straße Mobiler Blitzer 30er Zone. Şu an buradan geçenler varsa bir barnak kaldırsın. İyi ki radarı paylaştınız. Yoksa giriyorduk radara diyenler varsa barnak kaldırsın. Bir arkadaşımız da diyor ki skor kralı yarışmasında her iki tahmin de mi doğru olması gerekiyor? Almanya maçının skoru da mı doğru olacak? Türkiye maçının da mı skoru? İkisi de birden mi doğru olacak diyor. Hayır. Birinin doğru olması yeterli. Yerinde bir soru. Teşekkür ediyoruz. Ya Almanya maçını doğru tahminde bulunmuş olman gerekiyor ya da Türkiye maçının skorunu doğru tahmin etmiş olman gerekiyor çekilişimize girebilmen için. Türkiye Paraguay Almanya fil dişi sahilinin maçlarını doğru tahmin edenler arasında iki çekiliş yapacağız. Hani bir çekiliş diyoruz ya aslında, iki çekiliş. Bir Türkiye maçı skoru için, bir de Almanya maçı skoru için çekiliş yapacağız. Birazdan. Önce Melis Pis ve Ayna Tırtıl.

Tırtıl Melis Fis, Aynanın Unutulmaz şarkısı. Çok konuşulan konulardan bir tanesi de Filenin Sultanları'nın 2024 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi 2. etap müsabakalarını oynamak üzere Amerika'ya ekonomik sınıfla gönderilmesi. Bu çok tartışılıyor. Bununla ilgili Filenin Sultanları Ankara etabında oynadıkları 4 maçın 4'ünü kazandılar. Son olarak Almanya'yı yendiler, Çin'i yendiler. Ve oradan da alelacele havalimanına gittiler. Çünkü tarifeli bir uçakla Amerika'ya uçacaklardı. Uçak da tıka basa dolu. Filenin Sultanları uçağın içinden, oturdukları uçağın içinden fotoğraflar paylaşmışlar. Tıka basa full dolu. Ve işte bazı voleybolcu kızlarımız önde oturuyor. Bazıları arkada. Mesela Hande Baladin var. 1.90 boyunda. En azından beni koridora oturtmuşsunuz. Teşekkür ediyorum diye bir paylaşımda bulundu. Ebrar bir paylaşımda bulunmuş. Vargas bir paylaşımda bulunmuş. Amerika'ya uçtular. Amerika'da işte yine maçlara çıkacak Filenin Sultanları. Bol başarılar diliyoruz. Ya biraz daha erken gitseydi keşke Filenin Sultanları Amerika'ya. Mesela Vargas'ı koyardık bizim forvete. 2 gol atardı vallahi.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Hessen'in Bürstadt kentinde bir otomobil fırına girdi. 59 yaşındaki sürücü park etmek isterken aracının kontrolünü kaybetti ve otomatik kapıdan içeri girerek tezgahın önünde durdu. O sırada içeride müşteri bulunmuyordu. Çalışanlar arka bölümdeydi. Yaralanan olmadı. Sürücü geri manevra yaparken bir araca daha çarptı.

0: uyarı gece saatlerinde kaldırıldı. RMV toplu taşıma işletmesi yılbaşında bilet fiyatlarına zam yapmayacak. Rhein-Main bölgesinde otobüs ve tren ücretleri şimdilik aynı kalacak. Bunun yanında tarife sistemi sadeleştirilecek. Şu anda 100'den fazla farklı bilet türü ve fiyat var.
1: Almanya ve dünya gündemi.
0: Almanya'da sahte alışveriş siteleriyle yapılan dolandırıcılıklar artıyor. Uzmanlara göre her 4 tüketiciden biri daha önce online dolandırıcılığa uğradı. Özellikle Dünya Kupası sırasında sahte fen ürünleri ve bilet tekliflerine dikkat edilmesi isteniyor. Uzmanlar sadece peşin ödeme isteyen sitelere karşı dikkatli olunmasını öneriyor. Sosyal yardım dolandırıcılığı ile mücadele artacak. Almanya'da İçişleri Bakanları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. İçişleri Bakanları konferansında yeni denetim mekanizmaları ve kurumlar arası daha sıkı işbirliği kararlaştırıldı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası Alman ordusu görevi için hızlı karar beklenmemesi gerektiğini söyledi. Pistorius'a göre önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmalı, ayrıca görev için uluslararası hukuki temel gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'sa Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişi için mekanizma kurulması konusunda anlaştı. İsviçre'de yapılan görüşmeler 18 saat sürdü. İran, teknik ekiplerin çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Berkay, aslanlar doğuyor. Metropol FM'de radyolarımızda da güzel bir sabah diliyoruz. Almanya'da emeklilik yaşı inanılır gibi değil. 70 yaşa yükseltilmek isteniyor. Evet, Almanya'nın bir numaralı konusu haline geldi bu. Dünyanın gündeminde Amerika, İran var. Bizim gündemimizde, kendi gündemimizde tabii ki özellikle milli takım var. Almanya'nın gündeminde de emeklilik yasasında tartışılan, istenilen reform var. Bununla ilgili bir uzmanlar konseyi kurulmuş, komisyon kurulmuş ve bu komisyon çalıştı, işte araştırdı neler yapılabilir, emeklilik nasıl reform edilebilir. 10 yıl sonra, 2030 yılı itibariyle, 10 yıl değil lan, 6 yıl kalmış, 4 yıl kalmış lan, ne 6 yılı? 10 yıl diyorlar bir de utanmadan. 10 yıl içinde ama emeklilik yaşı 70'e yükseltilmiş olacakmış. Kademeli kademeli 2030 yılından itibaren 70 yaşa yükseltilmek isteniyor emeklilik yaşı. Yarın bu komisyon bütün çalışmaların sonucunu açıklayacak. Şöyle bir durum da var. Mesela şu an yapılan mini job var ya, birçok dinleyicimizin mutlaka ya kendisi ya da işte tanıdığı, akrabası, annesi, ablası mini jobda çalışıyordur. Bu mini jobları artık sadece öğrenciler yapsın deniliyor. İşverenler yani bu mini job yapmak isteyenlere mecburen Teilzeit ya da Vollzeit olarak çalıştıracak ve sosyal sigorta ödemek zorunda olacak. İşverenlerin maliyeti de böylece artacak. Bunun ayrıntıları yarın belli olacak. Onu da yine söylemiş olalım. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Ondan sonra yine buradayız. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
3: Evet, ama bir şartım var.
2: Nedir aşkım?
3: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
2: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır.
4: Mind Palace Event Center, Siemensstrasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
5: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
1: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Sezen Aksu seni yerler. Metropol FM'deydi. Evet, milli takım son maça formalite icabı çıkacak. Moraller bozuk tabii ama tek derdimiz, sıkıntımız futbol olsun. Ama tabii yine de o kadar duanın ardından bir açık mektup göndereyim dedim, yapayım dedim milli takıma. Hazır iseniz. Ey milli takım, bıraktın bizi yarım. Olur mu böyle maç? Kafada kaldı sinirden sadece iki tel saç. Bu nasıl futbol? Yükseldi tansiyon, kolesterol. Üçüncü maç oldu formalite. Alay konusu olduk şaistürken diyenlere. İlk dakikada gol yenilir mi? Üç adam bir şutu engelleyemedi. Atamadık henüz tek bir gol. Ama çekiyorlar bol bol. Çekiyorlar video bol bol. Atamadık kaleye topu. Montella'nın var mı suçu? Yapacak bir şey yok. Moraller oldu bombok. Ne yapalım? Sağlık olsun diyeceğiz. Artık Deniz Undavlı Almanya'yı izleyeceğiz. Sağlık olsun. Canları sağ olsun. Ne yapalım? Birazdan çekilişimiz var. Skor kralı çekilişimizi yapacağız. Kaçırmayın.

0: Mebrure ve Zat-ı Şahanesi Metropol FM'deydi.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Son hazırlıklarımızı tamamladık ve yeni saatimizde, yeni saatte Metropol FM stüdyolarında ve aynı zamanda Instagram'dan da canlı canlı yayınlayacağız. Skor Kralı tahmin yarışmamızdaki çekilişimizi yapacağız. İki dinleyicimiz Almanya veya Türkiye milli takım forması kazanacak. Aynı zamanda Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerine bir hediye paketi ve DAB radyoları da kazanacak. İki şanslı dinleyenimiz doğru gelen tahminler arasında. Hem Türkiye Paraguay maçına doğru skor tahmininde bulunan, aynı zamanda Almanya fil dişi sahili maçının da skorunu doğru tahmin eden dinleyenlerimiz arasında iki dinleyicimizi belirleyeceğiz ve bu harika armağanları kazandıracağız. Skor Kralı yarışmamıza Instagram sayfamızı tıklıyorsunuz. Oradaki açtığımız Skor Kralı postun altına siz de hem Türkiye-Amerika maçının skor tahminini yapıyorsunuz, aynı zamanda Almanya'nın son grup maçı Ekvador maçının da skor tahminini bize gönderiyorsunuz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor einer Pleitewelle und einem massiven Arbeitsplatzabbau in der Branche wegen der Sparpläne der schwarz-roten Regierung. Kommen die Einsparungen wie geplant, verlieren wir 2027 insgesamt 8% unserer Erlöse, sagte Verbandschef Gast dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
2: Verbandschef Gass verweist auf aktuelle Studienergebnisse, die darauf hindeuten, dass in 4 Jahren jede zweite Klinik pleite sein könnte. Außerdem müsse etwa jeder 10. Arbeitsplatz abgebaut werden, wenn die Einsparungen wie geplant kommen. Die Reformziele, wie eine stärkere Spezialisierung oder kleinere Kliniken zusammenzulegen, findet er gut. Aber er denkt eher an einen geordneten Umbau über etwa 10 Jahre. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Später in Rente mehr zahlen und erstmals Politiker in der Rentenkasse. Dieses sind einige Vorschläge der Rentenkommission. Sie tagt heute noch abschließend. Morgen soll der Vorschlag offiziell an Bundesarbeitsministerin Baas und Bundeskanzler Merz gehen. Aber schon am Wochenende sickerte einiges durch. Kritiker schlugen daraufhin Alarm. Arbeitsministerin Baas bezeichnete die 30 Empfehlungen der Kommission dagegen bei einem Bürgerdialog in Berlin als Gesamtkunstwerk. Die USA und der Iran haben sich selbst 60 Tage Zeit gegeben, ein Friedensabkommen zu schließen. Die Verhandlungen dazu haben gestern in der Schweiz auf hoher politischer Ebene begonnen und sollen in dieser Woche auf Arbeitsebene weitergehen.
3: Nur eine Stunde saß US-Vizepräsident Vance mit dem iranischen Außenminister und dem iranischen Parlamentspräsidenten zusammen. Aber es gab tatsächlich einige greifbare Ergebnisse. Und das, obwohl US-Präsident Trump aus der Ferne mit massiven Drohungen gegen Teheran dazwischenfunkte. Eingerichtet wurde ein eigener Gesprächskanal zur Straße von Hormuz und ein Forum zur Überwachung der Waffenruhe im Libanon. Die USA haben die Seeblockade iranischer Häfen aufgehoben und erste eingefrorene iranische Guthaben freigegeben. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Viele Berufstätige in Deutschland können sich einen Job im Ausland vorstellen. Das ergab eine Umfrage im Auftrag der Jobseite Indeed. 2/3 der Arbeitnehmer wären dazu bereit, 1/3 hat demnach schon ganz konkret gesucht. Gefragteste Zielländer sind die USA, Großbritannien und die Schweiz.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Karadeniz'de bir yük gemisi vuruldu. Şimdi haberlerimize başlıyoruz. Karadeniz'de seyir halindeki bir kuru yük gemisi drone saldırısına uğradı. Ukrayna donanmasına göre saldırının ardından gemide yangın çıktı. Gemide bulunan 9 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı. Mürettebat arasında Türkiye, Mısır ve Hindistan vatandaşlarının bulunduğu belirtildi. Yaralılar arasında Türk vatandaşlarının olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Parti delegeleri tarafından toplanan ve genel merkeze sunulan imzaların işleme alınması için verilen 10 günlük süre 26 Haziran'da sona eriyor. Özgür Özel'e yakın delegeler bu tarihe kadar adım atılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, anlaşmada bazı önemli başlıkların teknik görüşmelere bırakıldığını söyledi. Süreçte zaman zaman tıkanmalar yaşanabileceğini belirten Fidan, İsrail'in de bu süreci sabote etmeye çalışabileceğini ifade etti. Ankara'da hakları için eylem yapan özel sektör öğretmenlerine polis müdahale etti. Madenci anıtına yürümek isteyen öğretmenler Çevik Kuvvet tarafından durduruldu. Sendika müdahalede biber gazı kullanıldığını ve 5 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk A Milli Takımının Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından açıklama yaptı. Hacı Osmanoğlu, "Hedefimiz bu değildi, biz de çok üzgünüz," dedi. Federasyon Başkanı eleştiriye açık olduklarını ancak hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Teknik ekibe ve futbolculara sahip çıkacaklarını da vurguladı. Voleybolda Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'i 3-2 yendi. Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. Türk A Milli Kadın Voleybol takımı böylece Ankara'daki tüm maçlarını kazandı. Önemli bir başarıya imza attı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt'ta hava sisli, sıcaklık 25 derece, gün boyunca 22 ile 34 derece bekleniyor. Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, Offenbach'ta 24, Darmstadt'ta ise 23 derece. Gün boyunca Offenbach'ta 21 ile 34, Darmstadt'ta 19 ile 34 derece aralığı var. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumu. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 117 euro 73 sent. Çeyrek altın ise 206 euro 3 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 22 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Meray Kuruyemiş'in sunduğu Dünya Kupası Skor Kralı çekilişi başlıyor.
2: Skor Kralı'nı arıyoruz. Milli takım formaları kazanabiliyorsun. Diyabi Radyo kazanıyorsun. Ve Meray Kuruyemiş'leriyle dop dolu 100 euro değerinde bir hediye paketi kazanıyorsun. Bunun için Türkiye'nin ve Almanya'nın Dünya Kupası maçlarının skorunu tahmin etmen gerekiyor. Doğru skor tahmininde bulunan dinleyenlerimiz arasında çekiliş yapıyoruz ve bu harika armağanları kazandırıyoruz değerli Metropol FM dinleyenleri. Şimdi çekilişimizi yapalım. Bunun için bir rakam jeneratörü internette bunu indiriyorsunuz ve bize doğru tahminde bulunan dinleyenlerimizi numaralıyoruz, sıralıyoruz. Mesela Türkiye Paraguay maçına 5 dinleyicimiz 1-0 Paraguay kazanır demiş. Onları çıkardık. Instagram sayfamızdan gelen bu tahminler arasında onları çıkardık ve 1'den 5'e kadar onları sıraladık. Şimdi bir çekiliş yapacağız. 1'den 5'e kadar acaba hangi numaralı dinleyicimiz çıkacak ve o çıkan dinleyicimiz de bu harika armağanları kazanacak. Şimdi belirledik ve 2 numaralı dinleyicimiz kimmiş bakalım, hemen bakıyoruz. Kayso 38. Kayserili bir dinleyicimiz olduğunu anlayabiliyorum plakasından ve Kayso yazmasından. Kayso 38, tebrik ediyoruz. Bir adet milli takım forması kazandın. Bir DAB radyosu kazandın ve aynı zamanda 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş kutusu kazandın ve aynı zamanda iPhone 17 çekilişimizde de yerini almış durumdasın. Şimdi Almanya maçına doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz arasında bir çekiliş yapacağız. Kaç dinleyicimiz doğru tahminde bulunmuş? 34 dinleyicimiz 2-1 Almanya kazanır demiş. Ve şimdi hemen 1'den 34'e kadar bu dinleyicilerimizi numaraladık. Hemen bir rakam seçiyoruz. 18. 18. sıradaki dinleyicimiz. Şu an Instagram'dan da canlı canlı bu yarışmamızı, çekilişimizi takip edebiliyor dinleyenlerimiz. 18. sıradaki dinleyenimiz acaba kimdi? Hemen kontrol ediyorum listemde. Osman Kuş 20, Rumuzlu arkadaşımız Osman Kuş, tebrik ediyoruz. Bir milli takım forması, 100 euro değerine Meray Kuruyemiş paketi ve bir adet DAB radyosu bizden kazandın. Bravo bravo ve iPhone 17 çekilişimizde de yerini almış durumdasın. Bu doğru tahminde bulunan bütün dinleyenlerimiz iPhone 17 çekilişimizde yerlerini alıyorlar, onu da yine belirtelim. Ve bir sonraki maçlar için siz de tahmininizi Instagram sayfamızdan gönderin. Türkiye Amerika ile oynayacak Cuma sabahı saat 4'te. Almanya da Perşembe akşamı saat 22'de Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Bu maçlar kaç kaç biter? Bize Instagram'dan tahminlerinizi gönderin. Bol şanslar.
3: Bu maçın kazananı belli oldu. Ama büyük ödül için yarış devam ediyor. Sen de Türkiye ve Almanya maçlarının skorunu doğru tahmin et. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte iPhone 17 kazanma şansını yakala. Ne kadar çok doğru tahmin edersen büyük ödüle o kadar yakınsın. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler. 22 Haziran Pazartesi günü J grubunda Arjantin Avusturya ile karşılaşıyor. Maç saat 19'da yayıncı AR'de. 22 Haziran Pazartesi akşamı I grubunda Fransa Irak'la karşılaşacak. Maç saat 23'te yayıncı AR'de. 23 Haziran Salı sabaha karşı 02'de Norveç ile Senegal karşılaşıyor. Yayıncı Magenta. 23 Haziran Salı günü sabaha karşı 05'te Ürdün-Cezayir mücadelesi olacak. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
3: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Hessen'in Bürstadt kentinde bir otomobil fırına girdi. 59 yaşındaki sürücü park etmek isterken aracının kontrolünü kaybetti ve otomatik kapıdan içeri girerek tezgahın önünde durdu. O sırada içeride müşteri bulunmuyordu. Çalışanlar arka bölümdeydi. Yaralanan olmadı. Sürücü geri manevra yaparken bir araca daha çarptı. Hessen'in Gossiman kentinde bir Spielallee'ye silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde işletmeye ateş açtı. İçeride bulunanlar yara almadan kurtuldu. Fakat giriş bölümünde camlar zarar gördü. Polis helikopter destekli arama başlattı. Saldırganlarsa kaçtı. Südhessen'da pazar akşamı şiddetli fırtına etkili oldu. Meteoroloji dairesi Rheingau-Taunus-Kreis için geçici olarak en yüksek uyarı seviyesini ilan etti. Kısa sürede metrekareye 60 litreye yakın yağış ve saatte 80 kilometreye varan rüzgar eklendi. Uyarı gece saatlerinde kaldırıldı. RMV toplu taşıma işletmesi yılbaşında bilet fiyatlarına zam yapmayacak. Rhein-Main bölgesinde otobüs ve tren ücretleri şimdilik aynı kalacak. Bunun yanında tarife sistemi sadeleştirilecek. Şu anda 100'den fazla farklı bilet türü ve fiyat var.
0: Almanya ve dünya gündemi.
1: Almanya'da sahte alışveriş siteleriyle yapılan dolandırıcılıklar artıyor. Uzmanlara göre her 4 tüketiciden biri daha önce online dolandırıcılığa uğradı. Özellikle Dünya Kupası sırasında sahte fen ürünleri ve bilet tekliflerine dikkat edilmesi isteniyor. Uzmanlar sadece peşin ödeme isteyen sitelere karşı dikkatli olunmasını öneriyor. Sosyal yardım dolandırıcılığı ile mücadele artacak. Almanya'da İçişleri Bakanları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. İçişleri Bakanları konferansında yeni denetim mekanizmaları ve kurumlar arası daha sıkı işbirliği kararlaştırıldı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası Alman ordusu görevi için hızlı karar beklenmemesi gerektiğini söyledi. Pistorius'a göre önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmalı, ayrıca görev için uluslararası hukuki temel gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'sa Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişi için mekanizma kurulması konusunda anlaştı. İsviçre'de yapılan görüşmeler 18 saat sürdü. İran teknik ekiplerin çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda İspanyol yıldız Lamine Yamal ilk 11'de sahneye çıktı. 18 yaşındaki oyuncu adını turnuvanın en genç golcüleri arasına yazdırdı. Boğalar Suudi Arabistan'ı 4-0 yendi. Belçika 6. jenerasyon sonrası depresyonundan çıkamıyor. İran karşısında topu ağlara göndermek dışında her şeyi yaptılar. Türkiye Paraguay maçının bir kopyası gibiydi. Tek eksik goldü. İran ikinci maçında da yenilmeyerek 2 puana ulaştı ve tur şansını korudu. Kimi yorumlarda futbolu kötüleştirdikleri dense de takımın yaşadığı ulaşım sorunları ve yorgunluk eklenince kazandıkları puanlar muazzam denebilir. Her gün futboluyla yeni bir hikaye yazan bir ülke de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeşil Burun Adaları yine karşımızda. Dünya Kupası'ndaki ilk gollerini Uruguay'a attılar ve 2 puana ulaştılar. Uruguay ise bu skorla ikinci maçında da 2-2 berabere kaldı. Bu maçta da Muslera takımını yaktı. Tecrübeli kaleci gerçekten çok kötü bir turnuva geçiriyor. Son maçlarının İspanya ile liderlik mücadelesi olacak olması da Uruguay'ı zor duruma soktu. Yeni Zelanda Mısır karşısında bir başka sürprizi gerçekleştirmek niyetindeydi. 1-0 öne geçti ancak Mısır'ın kralı Muhammed Salah'ı unuttuklarını fark ettiler. Tecrübeli golcü takımına 3-1'lik galibiyeti getiren maçta bir gol bir asist yaparak turnuvada ben de varım dedi. Takımını da zirveye taşıdı. Bugün Messi sahaya çıkıyor. Arjantin Avusturya ile karşılaşacak. Günün dişli maçlarından biri olacak. Fransa Irak maçıyla gün devam edecek. Norveç Senegal ise diğer bir çetin mücadele olarak karşımıza çıkacak. Sabaha karşı ise Ürdün ve Cezayir müsabakası var. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitly Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güleç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güleç'i arayın. 0172 67 37 435.
4: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, sahil 29 Frankfurt.
5: Mamma Forno.de.

NRV haberleri, etkinlikleri ve daha fazlasını Metropol FM, NRV Facebook ve Instagram sayfamızda bulabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Ve Michael Olise, Fransız futbolunun yeni jenerasyonundaki en heyecan verici yıldızlarından biri. Reading ve Crystal Palace formasıyla İngiltere'de yükselen Olise, Bayern Münih'e transfer olduktan sonra kariyerini bambaşka bir seviyeye taşıdı. Son sezonda Bayern formasıyla Bundesliga'da 32 maça çıktı, 15 gol attı ve 19 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 50 maçta 22 gole ulaşarak Fransa milli takımı için ne kadar değerli bir silah olduğunu gösterdi. Fransa A milli takımı formasıyla 15 maça çıkan Michael Olise 4 gol ve 3 asistlik katkı sundu. 2026 Dünya Kupası onun kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimi olacak. Olise'nin en büyük farkı oyunun sakin oynaması. Sağ kanatta topu aldığında acele etmiyor, rakibini bekliyor ve çoğu zaman sol ayağıyla en doğru kararı veriyor. 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın yıldızlarla dolu kadrosunda belki Mbappé kadar gürültülü değil ama Michael Olise tek bir dokunuşla turnuvanın kaderini değiştirebilecek özel isimlerden biri.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
3: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
2: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Die schwarz-rote Koalition will bis zur Sommerpause ein Reformpaket schnüren, das den Arbeitsmarkt, die Rente, die Einkommensteuer und den Bürokratieabbau betrifft. Experten legen morgen ihre Vorschläge zur Rente vor. Die Ideen der Kommission sind allerdings schon durchgesickert und werden heiß diskutiert.
2: Vor allem den Linken und den Gewerkschaften gehen die vorgeschlagenen Einschnitte zu weit. So soll der frühere Renteneintritt ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren wegfallen. Ein Teil der Rentenbeiträge soll in Aktien fließen und das Renteneintrittsalter soll schrittweise auf 68 steigen. Die IG Metall kritisiert vor allem, dass Menschen, die 45 Jahre lang gearbeitet haben, in Zukunft nicht mehr abschlagsfrei in Rente gehen können. Das treffe auf heftige Ablehnung. Diese Vorschläge blendeten die Arbeits- und Lebenssituation vieler Beschäftigter aus, heißt es. Uli Reitinger, Berlin.
1: Die Sommerhitze hat Deutschland und weite Teile Europas nach wie vor fest im Griff. Der Deutsche Wetterdienst warnt zu Wochenbeginn vor starker, gebietsweise sogar extremer Wärmebelastung im Südwesten des Landes. Gleichzeitig könnte es markante Gewitter geben. Die Wetterexperten hatten zuvor mitgeteilt, dass sich die Hitze in der Wochenmitte auch wieder auf Norddeutschland ausdehnt und im Südwesten lokal die 40-Grad-Marke erreicht werden könne. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert angesichts von Mobbing und Gewalt an Schulen dringend Maßnahmen dagegen. So müsse etwa die Schulsozialarbeit ausgebaut werden, sagte GEW-Vorstandsmitglied Bensinger Stolze der Deutschen Presseagentur.
3: Präventive, also vorbeugende Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sei an vielen Schulen oft nur eingeschränkt machbar, kritisiert die GEW. Der Grund: fehlende Lehrkräfte und gleichzeitig auch zu wenige Sozialarbeiter. Die GEW hofft auf das Startchancenprogramm der Bundesregierung, das Schulen mit Kindern aus sozial benachteiligten Familien unterstützen soll. Dieses Programm brauche aber mehr Geld. Lea Matschulat, Berlin.
1: Gut einen Monat nach Beginn des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Fälle auf mehr als 1000 gestiegen. Nach Angaben des Informationsministeriums in Kinshasa sind unter den 1000 bestätigten Fällen in drei Provinzen des Landes insgesamt 254 Ebola-Tote.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı operasyon yapıldı. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Şüphelilerin 1 milyon 400 binden fazla işlemle 10 milyar lirayı aşan para hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı davasında ilk duruşma bugün görülüyor. Davada Alaaddin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme, Aleyna Kalayıcıoğlu için öldürmeyi azmettirme suçlamasıyla müebbet hapis cezası isteniyor. Türkücü İzzet Yıldızhan hakkında da suçluyu kayırma suçundan hapis cezası talep ediliyor. Karadeniz'de seyir halindeki bir kuru yük gemisi drone saldırısına uğradı. Ukrayna donanmasına göre saldırının ardından gemide yangın çıktı. Gemide bulunan 9 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı. Mürettebat arasında Türkiye, Mısır ve Hindistan vatandaşlarının bulunduğu belirtildi. Yaralılar arasında Türk vatandaşlarının olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Parti delegeleri tarafından toplanan ve genel merkeze sunulan imzaların işleme alınması için verilen 10 günlük süre 26 Haziran'da sona eriyor. Özgür Özel'e yakın delegeler bu tarihe kadar adım atılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk A Milli Takımının Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından açıklama yaptı. Hacı Osmanoğlu, "Hedefimiz bu değildi, biz de çok üzgünüz," dedi. Federasyon Başkanı eleştiriye açık olduklarını ancak hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Teknik ekibe ve futbolculara sahip çıkacaklarını da vurguladı. Voleybolda Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'i 3-2 yendi. Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece Ankara'daki tüm maçlarını kazandı, önemli bir başarıya imza attı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

hoş geldiniz. Metropol Efendisi'nin mikrofonu ben DJ Hakan. Ve uzun bir hafta sonu diyeceğim. Neden uzun oldu hafta sonları? Çünkü hava sıcak olunca... Günler uzuyor otomatikman Hakan. Ah şu güneş gitse de kurtulsak falan. Hiçbir şey de memnun etmiyor bizi, öyle değil mi? Genelde. Bugünkü 2 saatlik birlikteliğimizde tabii ki her zamanki gibi birbirinden güzel şarkıların yanı sıra yepyeni ve keyfimize keyif verecek şarkıların yanı sıra yine ilginç konulara değineceğim. Onlarda da sizlerin tabii ki bana katılmanızı isteyeceğim. Onun için katılabilmeniz için de 0-30-217-970-71 aramanız kafidir. İlk bugünkü girişimizi Faruk Sabancı ve Sena Şener'le Gurbet adı şarkısı yapıyoruz. Keyfiniz bol olsun. Rengarenk'tesiniz. Mikrofonda ben DJ Hakan.

Dam dam dam dam dam dam dam. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Guten Morgen diyeceğim ama. Naya, bazılarımız tabii ki uzun uzun uyuyor benim gibi. Hafta sonu Oberhausen'daydık. Summer Festival'deydik. Ondan sonra Fenerbahçeleri Festivali vardı. Oradaydık. Sabaha karşı saat 2.30'da Berlin'e geldik. Yat falan derken 3-4 oldu. İşte 3 saat uykuyla tekrar buradayız. Onun için hatamız olursa af eylemeyin. Yapamıyorsan bırak bu işi diyeceksiniz. Aynen bu şekilde. Son telefonun numaramız 0-32-17-970-71, 0-32-17-970-71. Ve hafta sonu neler oldu, onlardan da bahsedeceğiz. Başımızdan geçen çok manyak diyeceğim artık şeyler oldu. Bilhassa Esra ile yol boyunca beraber gittik geldik. Ve yol esnasında başımıza neler geldi, onları da biraz sonra açıklayacağım. Değineceğim sizlere öncesinden. Şarkı biliyor musunuz? Çok güzel. Tarkan sesleniyor. Aşk gitti bizden diyor. Gelmedi ki gitsin.

0: Abi Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

0: Günaydın kellemiz. Sen neredeydin sabah? Sabah Serdar yalnız takıldı. Kelsiz.
1: Sabah Serdar yalnız takıldı. Kelsiz. Ya Serdar bir haftadır kelsiz takılıyor. Sen neredeydin? Sen. Sana sormak lazım aslında. Evet, yarından itibaren tekrar Esra arkadaşımız tekrardan iyileşti. Bugün tekrar paydos programı başlayacak. Dolayısıyla yarından itibaren, sabahtan itibaren yine Serdar'la birlikte aynı zamanda yine bu rengarenk programda yapacağım arkadaşlar. Şimdi Tan Taşı ve Ramon çaldılar diyor. 11:21 yaptık saatlerimizi.

Allah kimseye kelsizlik vermesin.

Evet, Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben Yiğit Akan ve arkadaşlar. Şimdi dünya futbol şampiyonasında bir durum söz konusu. UNFPA, Belçika milli takımının en değerli futbolcudan bir tanesi Jeremy Doku. Bu arkadaşımızın çocuğu dünyaya gelmek üzere ve bu şampiyona esnasında ben diyor çocuğumun doğumu için tekrardan Amerika'yı terk edip şampiyonayı terk edip gideceğim ve çocuğum doğumunda olmak istiyorum demiş. Bunun üzerine bir gazeteci bir yazı yazmış ki yani aklım almadı. Ne yazmış onu biraz sonra açıklayacağım sizlere. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.

On doesn't be a leader. Saat 11.29 oldu. Mikrofona ben İyici Hakan ve bahsettiğim futbolcu Jeremy Doku arkadaşlar Belçika'da. Kendisi diyor ki benim çocuğum ha geldi ha gelecek dünyaya şayet gelecek olursa mutlaka turnuvayı ben terk edip Belçika'ya gideceğim demiş ve bunun üzerine bazı gazeteciler bunu sen nasıl yaparsın nasıl edersin diye bilhassa bir gazeteci çok ağır bir yazı yazmış. O yazıyı da sizlere biraz sonra aktaracağım. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Hessen'in Bürstadt kentinde bir otomobil fırına girdi. 59 yaşındaki sürücü park etmek isterken aracının kontrolünü kaybetti ve otomatik kapıdan içeri girerek tezgahın önünde durdu. O sırada içeride müşteri bulunmuyordu. Çalışanlar arka bölümdeydi. Yaralanan olmadı. Sürücü geri manevra yaparken bir araca daha çarptı. Hessen'in Gossiman kentinde bir Spilale'ye silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde işletmeye ateş açtı. İçeride bulunanlar yara almadan kurtuldu. Fakat giriş bölümünde camlar zarar gördü. Polis helikopter destekli arama başlattı. Saldırganlarsa kaçtı. Südhessen'da pazar akşamı şiddetli fırtına etkili oldu. Meteoroloji dairesi Rheingau-Taunus-Kreis için geçici olarak en yüksek uyarı seviyesini ilan etti. Kısa sürede metrekareye 60 litreye yakın yağış ve saatte 80 kilometreye varan rüzgar eklendi. Uyarı gece saatlerinde kaldırıldı. RMV toplu taşıma işletmesi yılbaşında bilet fiyatlarına zam yapmayacak. Rhein-Main bölgesinde otobüs ve tren ücretleri şimdilik aynı kalacak. Bunun yanında tarife sistemi sadeleştirilecek. Şu anda 100'den fazla farklı bilet türü ve fiyat var.
0: Almanya ve dünya gündemi.
1: Almanya'da sahte alışveriş siteleriyle yapılan dolandırıcılıklar artıyor. Uzmanlara göre her 4 tüketiciden biri daha önce online dolandırıcılığa uğradı. Özellikle Dünya Kupası sırasında sahte fen ürünleri ve bilet tekliflerine dikkat edilmesi isteniyor. Uzmanlar sadece peşin ödeme isteyen sitelere karşı dikkatli olunmasını öneriyor. Sosyal yardım dolandırıcılığı ile mücadele artacak. Almanya'da İçişleri Bakanları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. İçişleri Bakanları konferansında yeni denetim mekanizmaları ve kurumlar arası daha sıkı işbirliği kararlaştırıldı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası Alman ordusu görevi için hızlı karar beklenmemesi gerektiğini söyledi. Pistorius'a göre önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmalı, ayrıca görev için uluslararası hukuki temel gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'sa Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişi için mekanizma kurulması konusunda anlaştı. İsviçre'de yapılan görüşmeler 18 saat sürdü. İran, teknik ekiplerin çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve

devam ediyor arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bir konuya değinmek istiyorum. Burada aklım hayalim durdu. Yani böyle bir şey nasıl olabilir dedim. Şimdi bir futbolcudan bahsedeceğim. Daha doğrusu bahsettiğim futbolcu 2026 Dünya Kupası'nın sırasında ilk çocuğun doğumuna yetişebilmek için Belçika kampından geçici olarak ayrılabileceğini açıklayan Jeremy Doku. Bu arkadaşlar diyor, benim eşim şu anda hamile ama çocuk ha geldi ha gelecek. Böyle bir şey söz konusu olursa hemen burayı terk ederim. Hemen Belçika'ya uğrarım ve doğum esnasında eşimin yanında olmak isterim ve o çocuğun dünyaya gelmesini görmek isterim demiş. Bir Fransız gazeteci Pierron diye, doğuma gidip ne işe yarayacaksın diyor. Doku'nun eşinin doğum için kamptan ayrılmak istemesine çok sinirleniyorum diyor. Dünya Kupası diye bir nimet. Sizin yerinizde olmak için canını verecek yüzlerce futbolcu var diyor. Belki de hayatınızda bir daha asla yaşayamayacağınız bir tecrübe diyor. Çocukluk hayalinizde. Siz şimdi bu hayali bırakıp doğuma gitmek istiyorsunuz. Pardon ama doğum sırasında bir baba ne işe yarar? Çocuğunuzun ömür boyu sizin yanınızda olacak zaten diyor. Ama Dünya Kupası hayali bir daha gelmez diyor. Yani şimdi dövsem bir dert, sevsem bir dert. Şimdi ben ne diyeceğimizi şaşırdım. Şimdi doğuma gidip de ne işe yarayacak mı? Baba olacak, baba. Tekrarı olmayan bir ana tanık olacak. Ömür boyu çocuğun ve çocuğun annesinin bir kupadan daha değerli olduğunu hatırlayacak diyor. Bu yeterli mi senin için? Gerizekalı. Bu da benim kurşunumdu arkadaşlar. Yani başka bir şey bilmiyorum. Efendim, ekşi kahrolsun ya. Bir insan nasıl böyle bir şey düşünebilir?

nasıl büyük bir saygısızlık, bir şefkatsizlik. Neyse, bu kadar negatif haber yeter. Şimdi hovarlayan ilerleyelim.

0: Hakan'cığım, ben milli takımımızın Dünya Kupası'nı kaybedeceğini bilsem bile, o tip durumda bir maç olsa bile giderim. Kimseyi dinlemem. Gazeteciymiş, başbakanmış, cumhurbaşkanıymış. Kimseyi dinlemem. Benim çocuğumun doğumu Dünya Kupası'ndan daha önemli.
1: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno. Dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno. Sahil 29 Frankfurt.
2: Mamma Treforno DE.
3: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güleç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güleç'i arayın. 0172 67 37 435.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda İspanyol yıldız Lamine Yamal ilk 11'de sahneye çıktı. 18 yaşındaki oyuncu adını turnuvanın en genç golcüleri arasına yazdırdı. Boğalar Suudi Arabistan'ı 4-0 yendi. Belçika altın jenerasyon sonrası depresyonundan çıkamıyor. İran karşısında topu ağlara göndermek dışında her şeyi yaptılar. Türkiye Paraguay maçının bir kopyası gibiydi. Tek eksik goldü. İran ikinci maçında da yenilmeyerek 2 puana ulaştı ve tur şansını korudu. Kimi yorumlarda futbolu kötüleştirdikleri dense de takımın yaşadığı ulaşım sorunları ve yorgunluk eklenince kazandıkları puanlar muazzam denebilir. Her gün futboluyla yeni bir hikaye yazan bir ülke de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeşil Burun Adaları yine karşımızda. Dünya Kupası'ndaki ilk gollerini Uruguay'a attılar ve 2 puana ulaştılar. Uruguay ise bu skorla ikinci maçında da 2-2 berabere kaldı. Bu maçta da Muslera takımını yaktı. Tecrübeli kaleci gerçekten çok kötü bir turnuva geçiriyor. Son maçlarının İspanya ile liderlik mücadelesi olacak olması da Uruguay'ı zor duruma soktu. Yeni Zelanda Mısır karşısında bir başka sürprizi gerçekleştirmek niyetindeydi. 1-0 öne geçti ancak Mısır'ın kralı Muhammed Salah'ı unuttuklarını fark ettiler. Tecrübeli golcü takımına 3-1'lik galibiyeti getiren maçta bir gol bir asist yaparak turnuvada ben de varım dedi. Takımını da zirveye taşıdı. Bugün Messi sahaya çıkıyor. Arjantin Avusturya ile karşılaşacak. Günün dişli maçlarından biri olacak. Fransa Irak maçıyla gün devam edecek. Norveç Senegal ise diğer bir çetin mücadele olarak karşımıza çıkacak. Sabaha karşı ise Ürdün ve Cezayir müsabakası var. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Hadi seven motive. Labirent dedi 11.56 oldu saatlerimiz. Zone doesn't feel better. Şimdi geçenlerde sosyal medyada dolaşırken Türkiye'de 3 tane yaşları aşağı yukarı 13-14 yaşında 3 tane kıza Türkiye'nin bölgelerini soruyorlar. Türkiye'nin kaç tane bölgesi var diye soruyorlar. Yani bırakın kaç tane bölgeyi, bölgenin ne olduğunu bilmiyorlar. Şimdi bunu ben kaydettim. Biraz sonra haberlerden hemen sonra bunu size dinleteceğim ve hayretler içerisinde dinleyeceksiniz arkadaşlar az sonra.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. 22 Haziran Pazartesi günü J grubunda Arjantin Avusturya ile karşılaşıyor. Maç saat 19'da yayıncı AR'de. 22 Haziran Pazartesi akşamı I grubunda Fransa Irak'la karşılaşacak. Maç saat 23'te yayıncı AR'de. 23 Haziran Salı sabaha karşı 02'de Norveç ile Senegal karşılaşıyor. Yayıncı Magenta. 23 Haziran Salı günü sabaha karşı 05'te Ürdün Cezayir mücadelesi olacak. Yayıncı CDF. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
2: Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve biraz önce ne demişim arkadaşlar? Sosyal medyada dolaşırken Türkiye'de 13-14 yaşında 3 tane kızı almışlar. Onlara soru soruyorlar. Sormuş oldukları soru ise Türkiye'mizde kaç bölge var? Yani İç Anadolu, Ege bölgesi olsun, Karadeniz bölgesi olsun, Marmara bölgesi gibi gibi. Ve bunlar Türkiye'de okula gidiyorlar. Orada eğitim alıyorlar. Buradaki çocuklar mesela bilmese yani pek yadırganmaz, öyle diyeyim ben. Ama sen Türkiye'de okula gidiyorsun ve Türkiye'mizde kaç tane, bırakın bölgelerin kaç tane, adını bile bilmiyorlar. Şöyle bir şeyle karşılaştım ve inanın şok oldum.
3: Türkiye'nin kaç coğrafi bölgesi vardır?
4: O ne? İç Anadolu, Dış Anadolu,
5: Ege mi? Öyle mi?
2: Burada İç Anadolu diyor, sonra Dış Anadolu diyor. Ya mantıken aslında... İlk önce o ne diyor? Yani bölge ne demek diyor. Sonra bir kurnazı çıkıyor. İç Anadolu diyor. Baktı, aa tamam var diyor. Bir de Dış Anadolu'yu da sallıyor. Devam edelim.
4: O ne be? Ege bölgesi.
5: Kuzey bölgesi var mı?
2: Evet, burada soruyor. Kuzey bölgesi var mı?
3: Öyle bir bölge var mıydı?
4: Batı.
2: Ha, bir de batı varmış. Tamam mı? Önüm, arkam, ebe, söbe. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Ben yani hem güldüm, hem eğlendim, hem de çok üzüldüm. Yani bunlar Türkiye'de eğitim alıyorlar. Yani dediğim gibi, biraz önce de dediğim gibi, şeyi bilmiyorlar. Yani bırakın bölgelerin sayısını, o ne be diyor. Hani Serdar her sabah Çay Şekeri programında var ya, onun bir tane bir adamın sesi, o ne be diyor ya. Aynısını kızlar uygulamışlar. Gülsem mi ağlasam mı? Bay Resmer İkmezan. Şimdi Sefa ve Mustafa Sandal, İsyankar diyor. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Evet ve biraz önce bir ses kaydı paylaşmıştım sizlerle. Türkiye'de okulun önünde sokak röportajı yapan birisi mikrofonu 3 tane kıza tutuyor. Okuldan çıkıyorlar kızlar. Ve diyor ki Türkiye'mizde kaç bölge var diyor. Bir daha dinleteyim isterseniz şu şekilde.
1: Türkiye'nin kaç coğrafi bölgesi vardır?
2: O ne?
0: Bakın burada o ne diyor. Yani bırakın kaç bölge olduğunu, yani bölgenin ne olduğunu bilmiyor.
2: İç Anadolu, dış Anadolu.
0: İç Anadolu, dış Anadolu.
3: Ege mi? Öyle mi?
2: O ne be? Ege bölgesi.
4: Kuzey bölgesi var mı?
0: Kuzey bölgesi.
2: Batı.
0: Evet ve Batı diyor. Şimdi bu çocuklar yaklaşık 13-14 yaşlarında okuldan çıkıyorlar ve bunu bilmiyorlar. Buradaki eğitim sistemini ya ister istemez benim gibi yadırgayan birçok insan vardır. Ama şöyle bir olay da var. Ben dedim ki burada Türkiye'de okula gidiyorsan bunu bilmiyor. Hadi Almanya'daki okula gidip de Türkiye'deki bölgeleri bilmesen bir nevi yine de şey yapabilirsiniz. Af buyurursunuz. Şimdi diyeceksiniz ki Almanya'daki okullarda da Bundesländer dediğimiz bölgeleri bilmeyen mutlaka birçok çocuk vardır. Peki bu Almanya'daki eğitim sistemi de düzgün müdür sizce? Orasını size bırakıyorum. Benim konum aslında sadece bu. Bir dinleyicim dedi ki çocukları bunları niye yadırgıyorsun? Heyecandır, falandır, filandır diyor. Ondan sonra olmaması gerekiyor diyor. Ya şimdi bilmemesi farklı bir şey. Burada bölgenin ne olduğunu bilmiyor. Ne? Bölge nedir diyor. Ve bu Türkiye'de okula giden çocuklar. Okuldan çıkıyorlar. Ve buna hanımefendi bir serzenişte bulunmuş. Yani olmaması gerekir. Ya da heyecanla. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Heyecanla meyecanla yok bunun. Bölgenin ne olduğunu bilmeye. Tamam mı? Burada bunu ben heyecana bağlayamam. Ama burada ben çocukları da suçlamıyorum burada. Buradaki eğitim sistemini ben şey yapıyorum burada. Suçluyorum. Burada bunun üzerine bir başka dinleyicim ise şöyle bir mesaj gönderdi.
5: Merhaba Hakan, ben Frankfurt'tan Helin. Du hast eben gesagt, eğer buradakiler bilmezse insanlar fazla yadırgamaz. Bence burada da yadırganır. Çünkü burada eğer doğup büyüyüp okula gittiysen ve burada da bunları bilmiyorsan baya baya büyük sorun. Sana iyi günler, iyi yayınlar dilerim.
0: Evet, gördüğünüz gibi herkesin farklı düşüncesi vardı. Dolayısıyla burada çocukları ben burada ne rencide etmeye çalışıyorum ne bir şey yapmaya çalışıyorum. Lütfen anladıklarımı daha doğrusu anlattıklarımı birazcık daha dikkatli dinlerseniz böyle yanlış anlaşılmalar olmaz. So, şimdi eğlenceye geçiyoruz. Elif Buse Doğan yangın yeri diyor. 12.31 oldu saatlerimiz. Biraz sonra da Fenerbahçe Köln Derneği'nin başkanı Nedim Bey ile canlı telefonumuz olacak, bağlantımız olacak ve bu hafta sonu Fenerbahçe'nin 6. festivali gerçekleşti. Dün muazzam bir eğlence vardı. O konuya az bir şey deneyeceğiz. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda İspanyol yıldız Lamine Yamal ilk 11'de sahneye çıktı. 18 yaşındaki oyuncu adını turnuvanın en genç golcüleri arasına yazdırdı. Boğalar Suudi Arabistan'ı 4-0 yendi. Belçika altın jenerasyon sonrası depresyonundan çıkamıyor. İran karşısında topu ağlara göndermek dışında her şeyi yaptılar. Türkiye Paraguay maçının bir kopyası gibiydi. Tek eksik goldü. İran ikinci maçında da yenilmeyerek 2 puana ulaştı ve tur şansını korudu. Kimi yorumlarda futbolu kötüleştirdikleri dense de takımın yaşadığı ulaşım sorunları ve yorgunluk eklenince kazandıkları puanlar muazzam denebilir. Her gün futboluyla yeni bir hikaye yazan bir ülke de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeşil Burun Adaları yine karşımızda. Dünya Kupası'ndaki ilk gollerini Uruguay'a attılar ve 2 puana ulaştılar. Uruguay ise bu skorla ikinci maçında da 2-2 berabere kaldı. Bu maçta da Muslera takımını yaktı. Tecrübeli kaleci gerçekten çok kötü bir turnuva geçiriyor. Son maçlarının İspanya ile liderlik mücadelesi olacak olması da Uruguay'ı zor duruma soktu. Yeni Zelanda Mısır karşısında bir başka sürprizi gerçekleştirmek niyetindeydi. 1-0 öne geçti ancak Mısır'ın kralı Muhammed Salah'ı unuttuklarını fark ettiler. Tecrübeli golcü takımına 3-1'lik galibiyeti getiren maçta bir gol bir asist yaparak turnuvada ben de varım dedi. Takımını da zirveye taşıdı. Bugün Messi sahaya çıkıyor. Arjantin Avusturya ile karşılaşacak. Günün dişli maçlarından biri olacak. Fransa Irak maçıyla gün devam edecek. Norveç Senegal ise diğer bir çetin mücadele olarak karşımıza çıkacak. Sabaha karşı ise Ürdün ve Cezayir müsabakası var. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Çok konuşulan konulardan bir tanesi de Filenin Sultanları'nın 2024 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi 2. etap müsabakası.

sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Metropol efendisiniz, mikrofona ben Nişe Hakan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlar için tekrar hafta sonu biz neredeydik arkadaşlar? Hafta sonu Oberhausen'daydık ve Fenerbahçe'nin, daha doğrusu Fenerbahçe Köln Derneği'nin düzenlemiş olduğu 6. Yaz Festivali'ndeydik. Ya o ne kadar güzel bir festivaldi Nedim Bey. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim Hakan, sen nasıl iyisin?
0: Ben de çok iyiyim. Yani orada köfteler, möfteler, böyle danslar, ona içecekler. Ya curcuna resmen çok güzel bir yerdi.
1: Gerçekten çok güzel bir ortam oldu.
0: Evet, şimdi Nedim Bey tabii ki Fenerbahçe Köln Derneği'nin
1: başkan vekili.
0: Başkan vekili oluyorsunuz. Evet, orada durdum ben biraz. Ben biliyorum da siz biliyor musunuz acaba diye ben. Ama iyi bir kılıptı değil mi? İyi sıyırdım vallahi bile.
1: Güzel yuvarladın Hakan.
0: Hata yapmayayım dedim. Şimdi diyeceğim, bu festival. Biz dün katıldık Metropol FM ekibi olarak da oradaydık. Ve muhteşemdi. Alan çok güzeldi. Bu ormanların içerisinde, ağaçların arasında falan muazzam bir yerde. Kocaman bir sahne vardı arkadaşlar. Standlar vardı. Birbirine çoluk çocuklar böyle tam böyle bir panayır alanı gibiydi. Çok güzeldi. Burada sormak istediğim bu 6. festivalde değil mi?
1: Evet, 6.'sıydı. Aynı alanda.
0: Evet, bunu her sene düzenliyor musunuz?
1: Her sene düzenliyoruz.
0: Tarih de aynı sürekli.
1: Efendim?
0: Tarihlerde hep aynı güne denk
1: geliyor. Tarihler genelde bu okul, Avrupa'daki okulların yaz tatiline girmeden önce organize ediyoruz ki insanlar bir sarılsına sokmak, ondan sonra da herkesi tatile uğurlamak. Evet. Onun için genelde Haziran ayının ikinci veya üçüncü haftasına denk geliyor.
0: Bu yılki festival katılım beklentinizi karşıladı mı? Çok gelen oldu. Biz gördük. Biz ya Esra'yla biraz erken çıkmak mecburiyet dedik. Berlin'e dönmemiz gerekirdi. Biz zor çıktık yani. Gelen gelene formasını, o kadar hava sıcak olmasına rağmen formasını giyen, bayrağını alan gelmişti buraya.
1: Evet. Hakan, senin de bildiğin gibi yani bu tür sıcaklar, aşırı sıcaklar Almanya'da çok nadir oluyor.
0: Evet.
1: Ama dün de maalesef çok yüksek bir sıcak hava dalgası vardı. O da tabii ki biraz da katılımı etkiledi. Ama yine de güzel bir organizasyon oldu. Yani sen de oradaydın zaten. Bütün Metropol FM ailesi oradaydı. Öncelikle ben şöyle söyleyeyim Hakan. Sen, Ceyhun Bey, Esra başta olmak kaydıyla tüm Metropol ailesine bize katkınızdan dolayı, desteklerinizden dolayı derneğinizden çok teşekkür ederim.
0: Çok biz teşekkür ederiz. Ne demek, seve seve, buyurun.
1: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben biraz organizasyonla ilgili şöyle, dünkü organizasyonla ilgili şöyle bir bilgilendirme yapayım. Zaten aşırı sıcaklara söylemize gerek yok. Onun bayağı bir katılıma bir etkisi oldu ama yine de geçen sene üzerine bir katılım oldu. Marco Aurelio, Cemal Hasan ve Önder Turacın da katılımı şenliğe biraz fazla bir renk kattı. Genç futbolcularımız, onlar özellikle bir gösteri maçı, ayak tenisi oynadılar. Bayağı bir ilgi gördü. Arkasından düzenlenen futbol turnuvası da futbol turnuvasının bitiminde de kazanan, yani şampiyon takıma, hı hı, ve ikinci, üçüncü olan takımlara da kupa ve madalyalarını bizzat bu misafir futbolcularımız, efsane futbolcularımız dağıttılar. Bu şekilde bir güzel bir futbol atmosferini orada bütün katılanlara da yaşatmış olduk. Kurulan standlara senin dediğin gibi bayağı bir ilgi vardı. Zaten sıcaklar biraz tabii standları da etkiledi ama kendilerinden bir feedback aldığımız zaman hepsi de memnun kaldılar. Özellikle Fenerium ürünleri çok ilgi gördü. Fenerium bayağı bir orada...
0: Ben gördüm orada. Bir sıra oluştu.
1: Evet.
0: Ben dedim bu ne be? Aynen öyle.
1: Evet. Bayağı bir ilgi gördü ve gerçekten de elimiz

0: hemen üzülmüş kalmadı diyebilirim. Gayet de güzeldi yani.
1: Hı.
0: Bir de bu belki görmüşsündür, patila standımız vardı.
1: Evet gördüm.
0: Dükkanı çektim bilmiyorum ama
1: Evet.
0: oradan da bayağı bir gelirdi. O gelirler de zaten Sokak Hayvanları Koruma Derneği'ne
1: Çok
0: bağışlandı.
1: güzel, çok güzel.
0: Her zaman bu tür sosyal etkinliklere,
1: Çok
0: sosyal
1: ince bir
0: reform projelerine
1: düşünmüş.
0: katılıyoruz.
1: Şimdi
0: Eşte
1: buyurun.
0: dinliyorum.
1: Evet, buyurun lütfen.
0: Eşlerimizin bir tatlı standı vardı. O tatlı standa edilen gelirler de tekrar Ösemi Çocuklar Vakfı'na bağışlanacak. Orada da bir gelir elde ettik. Şu anlık yani o iki konu hakkında böyle bilgiler yaptıktan sonra İstanbul'dan da katılan sanatçılarımız zaten özellikle Grup Anatolika ve Can Gox konserleri bayağı bir
1: Muazzamdı.
0: yoğun ilgi gördü. Evet çok
1: Wunderbar.
0: güzeldi.
1: Bizler de çok keyif aldık. Şimdi
0: Ekipler de çok.
1: gelecek yıl için şimdiden bir sürpriz düşünüyor musunuz?
0: Gelecek yıl biraz daha büyük bir konseptte bir planımız var. Şimdiden zaten çalışmalarına başladık. Özellikle bu Leverkusen ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından katılımıyla bir futbol gösteri maçı planlıyoruz. Bunu da tabii etkinlik alanı olarak da biraz daha büyük alan, büyük ihtimalle de Köln'ün stadyumunun yanında olan bir alan var. Orayı ilgileniyoruz. Almanya'da bildiğin gibi biraz canlı yayın, özellikle canlı müzik programlarını pazar günü gerçekleştirmek biraz zor oluyor. Özel
1: Evet.
0: izinlere tabi. Onun için de bunları biz şimdiden hazırlıklarına başladık. Çok daha büyük bir katılımcı olacak bir etkinliği şimdiden planlarına yani çalışmalarına başladık diyebiliriz.
1: Burada şimdi bazı dinleyicilerin mesaj gönderiyor. İnşallah Serdar yoktu festivalde diyor. Serdar yoktu. Yani gelebilirdi aslında da ama Serdar o yol o 600 kilometre o gözünü yemedi. Ben oraya gelemem dedi şimdi. Burada bir başka dinleyicim de bir soru sormuş. Burada bu kısa bir şey alabilirsek çok sevinirim. Sorarsanız başkanın neden 19.07'de yapmıyorlar diyor. Yani 7. ayın 19'una niye yapmıyorlar diyor.
0: Şimdi
1: Frankfurt'tan
0: şöyle söyleyeyim.
1: Enver. Evet soruyor.
0: Hemen onu cevabı Frankfurt'tan da katılımcılar vardı aramızda.
1: Evet.
0: Şöyle söyleyeyim. Bu tür etkinlikler biraz tabii planlamak zor oluyor. Çünkü etkinlik içinde birçok ihtiyacı cevap vermesi gerekiyor. Çünkü pazar günlerini tercih ediyoruz genelde. Pazar gününe siz pazar günü seçiyorsunuz ama etkinlik alanları müsait olmayabiliyor. Tabii bu etkinlik alanlarına birçok ihtiyaç cevap vermesi gerekiyor. İşte park yerleri biliyorsunuz. Özellikle pazar günü canlı yayın olduğu için, müzik programı olduğu için her alanda bunu gerçekleştiremiyorsunuz. Yani buna dediğim gibi özel izinlere tabi olduğu için. Bir de sezonun kapanmış olması gerekiyor. Futbol sezonu kapanmış olması gerekiyor. Ve tatil öncesinde Avrupa'daki tatil, okul tatillerinin başlamasından önceki bir zamana dilime sıkıştığımız için fazla seçeneğimiz kalmıyor. Onun için de maalesef pazar günleri gündüzden başlıyoruz. Akşam 19.07 yani 19.07 tarihi bizim için de çok anlamlı bir gün ama maalesef denkleştiremiyoruz. Onun pazara denk gelmesi önemli.
1: Evet. Son olarak bu organizasyon emeği geçenlere söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
0: Evet ben şöyle söyleyeyim. Özellikle dediğim gibi Metropol FM ailesi geniş bir katılımda aramızdaydı. Çok güzel standınız da vardı. Yani ben onları hakikaten özellikle çok güzel röportajlar ve video şeklinde yaptınız. Ben onların biraz özetini gördüm. Gerçekten öncelikle size, başta size çok
1: Ne demek
0: teşekkür
1: efendim?
0: ediyoruz.
1: Ya bizi geçin siz diğer arkadaşlarınızla mesela emeği orada geçenler. Yani kamera
0: Emeği
1: arkası.
0: geçen bütün zaten yönetim kurulu arkadaşlarımızla biz yaklaşık 4 aydır bu organizasyonu çalışıyoruz. Yani gerçekten de büyük bir emek var. Onlara da buradan hepsine şimdiden sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Güzel bir performans gösterdiler. Yani diyeceğim bu kadar.
1: Nedim Bey, çok teşekkür ediyoruz. Evet
0: Rica
1: ve
0: ederim.
1: seneye inşallah yine mutlaka geleceğiz
0: Daha büyük bir
1: sizinle birlikte.
0: organizasyonda yedi
1: Mutlaka
0: cizgide
1: geleceğiz tabii
0: buluşmak
1: ki.
0: üzere.
1: Seve seve. Evet arkadaşlar tekrardan Köln Fenerbahçeler Derneği Başkan Vekili Nedim Bey ile görüştük. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi
0: Çok
1: bakıyorsunuz
0: teşekkür ederim.
1: efendim. Hoşça
0: İyi
1: kalın.
0: yayınlar.
1: Sağ olun
0: Görüşmek üzere.
1: efendim. Evet
0: Hoşça kalın.
1: arkadaşlar. Galatasaraylılar sizler de bir şeyler yapın da oraya da Serdar'ı gönderelim.

0: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güneç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güleci arayın 0172 67 37 435.
1: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, sahil 29 Frankfurt.
2: Mamma Forno.de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem ayı dolayısıyla sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Bavyera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Temsilciliği Çalışma Grubu Sözcüsü olan Sayın Uğur Kör. Uğur Bey, Muharrem ayının anlam ve önemi nedir?
2: Birincisi, Muharrem ayı İslam dininin ilk ayıdır. İslam dinine göre hicri takvim uygulanır ve bu takvimin ilk ayı Muharrem ayıdır. Muharrem ayında da rivayete göre bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ya kerameti veyahut da kurtuluşu yaşanmıştır. Ve özellikle 10 Muharrem bütün dinler için ve peygamberler için önem arz eden bir gündür. Muharrem ayı için ondan dolayı Peygamber Efendimiz de ve sonrasındaki bütün inananlar da 10 günce bir şükür orucu, şükran orucu tutmuşlardır. Ve 10. gününde de bunu bir aşure ile, aşur anlamı zaten ona geldiğinden dolayı taçlandırmışlardır. Muharrem ayına ama Kerbela vakası denk düştüğünden dolayı, yani Peygamber Efendimiz'in torunu İmam Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin şehit düştüğü için ve oradaki bütün Ehl-i Beyt taraftarları da şehit düştüğü için özellikle Anadolu Alevileri Muharrem ayını şükran olacak değil de 2 günde Ehl-i Beyt soyu için ekleyerekten 12 gün boyunca bir yas orucu olarak, yas-ı matem dönemi olarak tutmaktadır. Yani aslında bütün peygamberin şükürü için tutulan, peygamberin soyu da tüketilmek üzere bir katliama uğradığından dolayı Hazreti Muhammed'in soyunun aşkına 2 gün ekleyerekten 12 günü boyunca oruç tutarlar. Ve ondan dolayı Anadolu'nun bölgelerinde bu oruca da 12 imamlar orucu diye de bir isim vermişlerdir. Yani Muharrem ayı İslam dininin ilk ayıdır. 10 gün oruç tutulmuştur ama Muhammed Mustafa'nın soyuna yönelik yapılan kasten dolayı 2 gün eklenerekten Aleviler için 12 gün boyu tutulan bir oruçtur. Hatta sonrasında Hazreti Muhammed'in kızı Ana Fatma için ve bütün imamların çocuk yaşta ölmesi ya da öldürülmesi sebebiyle 14 masum-i pak dediğimiz, yani daha henüz doğduğundan dolayı masum olan, hiçbir kötülüğe dahil olmayan çocukları için de 3 günlük bir masum-i pak dönemi eklenir ve Muharrem ayının toplam 16 günü bu peygamberler nesline atfedilmiştir Aleviler açısından.
1: Uğur Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. Metropol dinleyicilerine saygılar sunuyorum. Niyet eden bütün canların niyetleri, oruçları, lokmaları kabul olsun ve insanlığa hayırlara vesile olsun diyorum.
1: Muharrem ayı dolayısıyla hazırladığımız bu röportajımızda bugün sizlere Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Bavyera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Temsilciliği Çalışma Grubu Sözcüsü Uğur Kör bilgiler aktardı. Diğer yayınlarımızda da farklı konuklarımızla Alevilik inancı hakkında sohbetlerimiz devam edecek.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: Abi Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜFNOT Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜFNOT Partner. TÜF, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜFNOT Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: Değerli dinleyenler, Almanya'da geçen yıl kaçış, yerinden edilme veya uluslararası koruma arayışı nedeniyle ülkeye gelen 4 milyondan fazla insanın yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 yılı mikro sensus ön sonuçlarına göre Almanya'da yaşayan her 20 kişiden yaklaşık biri mülteci veya uluslararası koruma arayışıyla Almanya'ya gelen kişilerden oluşuyor. Açıklanan rakamlar Almanya'da her yıl gerçekleştirilen mikro sensus araştırmasına dayanıyor. Nüfusun yaklaşık %1'ini kapsayan ankete katılımcılar kendi durumlarıyla ilgili bilgi veriyor. Federal İstatistik Dairesi sonuçların kişisel beyanlar temel alınarak hazırlandığını belirtiyor. Rapora göre Almanya'daki mülteci nüfusunun büyük bölümü son yıllarda yaşanan savaşlar ve global krizler nedeniyle ülkeye geldi. Özellikle Suriye'deki iç savaş ve Ukrayna'daki savaş Almanya'ya yönelik göç hareketlerinden belirleyici rol oynadı. Verilere göre 1950 yılından sonra Almanya'ya gelen ve bugün hala ülkede yaşayan mültecilerin sayısı 3,3 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam Almanya'nın onlarca yıldır Avrupa'nın en önemli sığınma ülkelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Mülteciler arasında en büyük gruplardan birini Suriyeliler oluşturuyor. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 1,2 milyon kişi Almanya'ya sığındı. Bu dönem Almanya'nın son yıllardaki en büyük göç dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.
5: Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
4: Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya'ya yeni mülteci akını yaşandı. Verilere göre 2025 yılları arasında yaklaşık 1,1 milyon kişi Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu kişiler arasında kadınlar ve çocuklar önemli bir yer tutuyor.
6: Deutschland flüchten.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: 1990 ile 2000 yılları arasında Almanya'ya gelen 476 bin kişinin önemli bir bölümü eski Yugoslavya'da yaşanan savaşlardan kaçanlardan oluşuyor. Bu kişilerden çok sayıda insan bugün de Almanya'da yaşamını sürdürüyor. Açıklanan veriler Almanya'da göç ve entegrasyon konularındaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Uzmanlar mültecilerin iş gücü piyasasına katılımı, eğitim imkanları ve sosyal uyum politikalarının önümüzdeki yıllarda da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacağını belirtiyor.
7: Für viele ist Deutschland das Traumland geworden.
8: Seither hat sich das Land stark verändert, auch politisch.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
4: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno. Dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno. Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de.
2: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güreç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güreç'i arayın. 0172 67 37 435.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. 22 Haziran Pazartesi günü J grubunda Arjantin Avusturya ile karşılaşıyor. Maç saat 19'da yayıncı AR'de. 22 Haziran Pazartesi akşamı I grubunda Fransa Irak'la karşılaşacak. Maç saat 23'te yayıncı AR'de. 23 Haziran Salı sabaha karşı 02'de Norveç ile Senegal karşılaşıyor yayıncı Magenta. 23 Haziran Salı günü sabaha karşı 05'te Ürdün-Cezayir mücadelesi olacak yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de, penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopfstraße 98, Frankfurt am Main.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Senegal futbolu denildiğinde son yılların en gözde ismi Sadio Mane. Mütevazi karakteri, patlayıcı hızı, bitmek bilmeyen enerjisi ve büyük maçlarda aldığı sorumlulukla sadece bir futbolcu değil, ülkesinin ilham kaynaklarından biri. Mane artık 34 yaşında. Metz'te başlayan Avrupa yolculuğu Salzburg, Southampton, Liverpool, Bayern Münih ve El Nasr'la devam etti. Liverpool'da Şampiyonlar Ligi ve Premier Ligi kazandı. Muhammed Salah ve Roberto Firmino ile birlikte modern futbolun en unutulmaz hücum üçlülerinden birinin parçası oldu. Senegal milli takımında 126 maça çıktı, 53 gol attı. Dünya Kupası özelinde 2018'de 3 maç oynadı, 1 gol kaydetti. 2022 Dünya Kupası'nı sakatlık nedeniyle kaçırması Senegal için büyük kayıptı. Ama Mane geri dönmeyi bildi, hem milli formaya hem de büyük hedeflere yeniden sarıldı. 2026'da Senegal için onun rolü çok önemli. Fransa gibi güçlü bir rakibe karşı geçişlerde tehdit olacak, Irak ve Norveç maçlarında ise takımın hücum kalitesini yukarı çekecek. Artık sadece hızla değil, oyun aklı ve liderlikte de fark yaratıyor. Sadio Mane sahadaysa Senegal'in oyununda her zaman bir umut, her zaman bir hareket ve her zaman bir inanç vardır. O Teranga aslanlarının sahadaki kalbi olmaya devam ediyor.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Çok konuşulan konulardan bir tanesi de Filenin Sultanları'nın 2024 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere Amerika'ya ekonomik sınıfla gönderilmesi. Ya biraz daha erken gitseydi keşke Filenin Sultanları Amerika'ya. Mesela Vargas'ı koyardık bizim forvete.

0: İki gol atardı vallahi.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güreç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güreci arayın. 0172 67 37 435.
4: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, Sahil 29 Frankfurt.
5: Mamma Forno.de.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Jan-Henner Reitze. Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt angekündigt. Er stand schon seit Wochen unter Druck. Den Posten als Chef seiner Labour-Partei gebe er ab, sagte Starmer in London. Bis ein Nachfolger gewählt sei, werde er als Regierungschef noch im Amt bleiben.
2: Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um eine geordnete Amtsübergabe zu gewährleisten. Außerdem sichere ich meinem Nachfolger meine volle und uneingeschränkte Unterstützung zu, in dem Wissen, dass er ein Großbritannien übernimmt, das deutlich stärker und gerechter ist als das, was ich vor 2 Jahren übernommen habe.
1: Mit Andy Burnham steht ein Nachfolger bereit, der seine Kandidatur auch schon bekannt gegeben hat. Hintergrund der Kritik an Starmer sind schlechte Ergebnisse der Labour-Partei bei verschiedenen Wahlen in den vergangenen Monaten. Die Kassen der Kommunen sind leer und die kommunalen Spitzenverbände appellieren an Bund und Länder, gegenzusteuern. Die Rücklagen seien vielerorts aufgebraucht. Für das laufende Jahr erwarten die Verbände ein Defizit von 29,7 Milliarden Euro.
3: Die Schuldenberge der Kommunen würden regelrecht explodieren, wenn es so weitergehe, sagt Achim Brötel, Präsident des Deutschen Landkreistages. Und er warnt, wenn Gebäude und Straßen anfangen zu bröckeln, dann bröckelt auch das Vertrauen der Menschen in die Handlungsfähigkeit des Staates. Der Hessische Städte- und Gemeindebund fordert etwa sofortige Hilfe. Übermorgen treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzler Merz und auch die Finanzen der Länder und Kommunen dürften dort Thema sein. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Die DLRG hat am vergangenen Wochenende in Deutschland 6 tödliche Badeunfälle registriert. Bis auf einen Fall seien alle Opfer junge Männer zwischen 16 und 29 Jahren gewesen. Neben den Todesopfern werden weitere Menschen noch vermisst. Die DLRG warnt davor, sich beim Schwimmen zu überschätzen. Und zum Fußball. Für Nico Schlotterbeck ist die WM in den USA, Kanada und Mexiko vorzeitig zu Ende. Der 26-Jährige von Borussia Dortmund hat sich beim 2:1 der deutschen Nationalmannschaft im 2. Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste einen Bänderriss zugezogen. Der Abwehrspieler muss vermutlich etwa 2 Monate lang pausieren. Deutschland steht schon vor dem abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag gegen Ecuador als Gruppensieger fest.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Parti delegeleri tarafından toplanan ve genel merkeze sunulan imzaların işleme alınması için verilen 10 günlük süre 26 Haziran'da sona eriyor. Özgür Özel'e yakın delegeler bu tarihe kadar adım atılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını açıklarken mahkemeden olağanüstü kurultayın toplanması gerekliliğinin tespit edilmesi istenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, anlaşmada bazı önemli başlıkların teknik görüşmelere bırakıldığını ifade etti. Süreçte zaman zaman tıkanmalar yaşanabileceğini belirten Fidan, İsrail'in de bu süreçte zabote etmeye çalışabileceğini ifade etti. Fidan, bölge ülkelerinin sorunlara birlikte çözüm araması gerektiğini vurguladı. CHP'de mutlak butlan krizi sonrası yeni parti iddiaları gündemde. Kulislerde lider Özgür Özel ekibinin 20 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay için tüm yolları deneyeceği konuşuluyor. Sonuç alınamazsa yeni parti seçeneği masaya gelebilir. Partinin adının yürüyüş olabileceği iddia ediliyor. Özgür Özel'in grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yapması bekleniyor. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. Kanun teklifi 30 maddeden oluşuyor. Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından kamuoyuna paylaşıldı. Akbaşoğlu idare mahkemelerinin kapsamının genişletileceğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu A Milli takımının Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından açıklama yaptı. Hacı Osmanoğlu, hedefimiz bu değildi, biz de çok üzgünüz ifadelerine yer verdi. Eleştiriye açık olduklarını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ancak hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Hacı Osmanoğlu, teknik ekibe ve futbolculara sahip çıkacaklarını vurguladı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı. Milliler ilk seti kazandı, ardından 2-1 geriye düştü. Ancak 4. sette maça ortak olan Türkiye karar setini 15-12 alarak galibiyete uzandı. A Milli Kadın Voleybol takımı böylece Ankara'daki tüm maçlarını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli. Frankfurt ve Offenbach'ta sıcaklık 33 derece, Darmstadt'ta 34 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 24 ile 34, Offenbach'ta 21 ile 34, Darmstadt'ta 20 ile 34 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
7: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Geçtiğimiz hafta biraz teknik aksaklık yaşamıştık. Neyle alakalı? Benim ses tellerimle alakalı. Ya bir insanın vücudunda teknik aksaklık olur mu? Olur. Onu anlamış oldum. Hayatımda ilk defa başıma geldi. Ses tellerim komple gitti arkadaşlar. Hatta en son cuma günkü yayında, bir hafta önceki cuma günkü yayında da bazı dinleyicilerimiz yazmış. Esra sesin gitti diye. Yavaş yavaş sizlerin huzurunda sesim gitti. Bir hafta boyunca gelmedi. Şimdi artık sapasağlam. Ses kontrol, ses prova, sound check. Şimdi sapasağlamım. Sizlere harika bir yayın hazırladım sabırsızlıkla. Paydos keyfinin sürecini bekliyorum. Sizlerle konuşmayı, sohbet etmeyi bekliyorum. Çok güzel şarkılar eşlik edecek sizlere. Biraz sonra Sefo ve Mustafa Sandal'la devam edeceğiz. İsyankar diye. Ben de bu bir hafta sesim çıkmıyorken full isyan ettim. Nasıl yani? Hani benim konuşmadığım bir dünya bu hayatta olamaz diye isyan etmiştim. Bir de sizlerle beni buluşturan şey benim sesim. O yüzden binlerce kez şükürler olsun, şu anda sesim var. Ve sizlerle tekrar birlikteyim. Çok heyecanlıyım sizlerle tekrar buluştuğum için. Paydos keyfimiz başladı. Küçücük bir aradan sonra Sefo bizlerle olacak.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Mangal ustaları, zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
3: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Dikkat dikkat, borcunuz mu var, şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

0: de düşürdü.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Tatil sezonundayız ve bazen çok ekonomik olsun diye ucuz biletler arıyoruz ve bulup alıyoruz. Siz de ucuz bilet arayıp alıyorsanız tam da sizi ilgilendiren bir değişiklik var şimdi. Şimdi şöyle düşünün, kurallar nasıl şu an? Diyelim ki 30 ya da 40 euroya çok uygun bir uçak bileti aldınız diyelim. Uçuşunuz sonra iptal edildi. Sizinle alakası olan bir şey değil. Hava yolu şirketi size 3 saat içinde uygun bir alternatif sunmazsa kendi biletinizi kendiniz alabiliyorsunuz. Ama ne oluyordu? Sonra paramızı geri istediğimizde alabiliyorduk. Sonraki uçuşun parası ne olursa olsun önemli değildi, alabiliyorduk. Şimdi bunu değiştirmek istiyorlar. Avrupa Birliği diyor ki şöyle olsun artık. Eğer hava yolu yine sana uygun bir bilet uçuş bulamazsa sen kendin yine biletini alacaksın. Ama havayolu şirketi sana en fazla ilk biletinin 4 katı kadar para ödeyecek. Yani son dakika biletleri biliyorsunuz çok pahalı oluyor. O yüzden o son dakika uygun olmayan, o pahalı olan biletleri kendiniz aldığınızda cebinizden ödeyebilirsiniz. Havalimanına gidiyorsunuz, diyor ki ben sadece bu kadarını ödeyebilirim diyor. Yine ucuz bilet size geliyor, çok pahalıya aslında. Burada yani sorun ucuz biletlerde. Şimdi örnek vereceğim, örnek üstünden gidelim. Diyelim ki 30 euroya bilet aldık. Keşke bulabilsek. 30 euroya bilet aldık diyelim. En fazla 120 euroluk bir bilet alabilirsin uçuş, yeni bir uçuş için. Son dakika yeni bilet 300 euro, biliyorsunuz 300-400 euro. Aradaki farkı sen ödeyeceksin diyorlar. Ya böyle bir kural getirdiler. Biz zaten zar zor buluyoruz o ucuz biletleri. Sonra siz iptal ediyorsunuz uçuşları. Sonra yine olan bize oluyor vallahi. Bir rahat bırakın bizi. Biz zaten sadece ucuz bilet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Siz de bizi bir bıraksanız mı acaba?

Atiye'den Ya Habibi şarkısıyla devam ediyoruz. Paydos keyfimizde. Şu anda mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz varmış. Yollarda evlerine giderken bizleri dinliyorlar. Kocaman selamlar. Oh be, geçmiş olsun diyoruz. Haftaya müthiş başladık. Öyle de gidecek. Her zaman pazartesi günü aynı totemle devam ediyoruz. Müthiş bir parçayı şimdi sizler için gönderiyorum. Atiye Ya Habibi diyor.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşıkça bu gece, tak etti canıma yalnız her gece, iç

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Dünya Kupası heyecan devam ediyor. Hepimiz böyle maçları takip etmek istiyoruz. Şimdi eğer siz Almanya'da yasa dışı IPTV izliyorsanız yandınız ki ne yandınız söyleyelim. IPTV dediğimiz şey öncelikle ne? İnternetten televizyon izlemek diyebiliriz basit bir şekilde. Ama bazı kişiler ne yapıyor? İşte Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ya da işte filmleri çok daha ucuza ve izinsiz, daha özgür şekilde satıyorlar. Ama bu tabii ki de yasal bir şey değil. Eskiden yetkililer daha çok bu yayınları satan kişilerin peşindeydi. Yayıncıların hani kaçak yayın yapıyor diye. Şimdi artık izleyen kullanıcılar da nasibini alacak. Onları da artık sorguluyorlar. Yani ya ben sadece maç izledim, bana bir şey olmaz diyoruz ya, işte o dönem artık bitiyor diyebiliriz. Eskiden polis işte satıcılara yöneliyordu. Şimdi biz tükettiğimiz için bizim de başımız derde girebilir. O yüzden aman dikkat edelim. Kaçak IPTV ucuz görünebilir, ekonomik görünebilir ama Almanya'da inanılmaz para cezaları var. Hatta hapis cezası bile varmış bizden söylemesi.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk. Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
3: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
4: Evet, ama bir şartım var.
3: Nedir aşkım?
4: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
3: Tabii ki, zaten bize de bu yakışır.
5: Mind Palace Event Center, Siemens Strasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Havalar 40 derece olmuş, hiç söylemiyorsunuz. Buralarda 40 dereceyi görür müydük biz? Valla kışın o kadar şikayet ediyoruz ki soğuk soğuk diye. Hadi yaz gelsin diyoruz. Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı gibi hala soğuk olan hava. Şu anda nasıl bir anda 40 dereceye çıktı? Hayretler içindeyiz. Tamam, sonra bize diyorlar ki siz de hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz. Soğuksa soğuk, sıcaksa sıcak diyorsunuz diyorlar ama bu da insan vücudu yani, biz de kaldıramıyoruz. Geçenlerde bir festival, açık hava festivali vardı. 15 dakikada biri bayılıyordu sıcaktan. Yani vücudumuz kaldırmıyor. Biz boşuna şikayet etmiyoruz yani. O yüzden kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Almanya'da şu an 40 dereceleri gören hava durumu var. Hava o kadar sıcak ki, hatta Avrupa geneline baktığımızda Fransa'da bazı bölgelerde alkol yasağı getirilmiş arkadaşlar. Alkol zaten vücudumuzu yoran bir şey, sıcakta iyice çarpıyor ve sağlığımızı çok büyük etkiliyor. Şimdi sizler de elinizden geleni tabii ki yapın. Herkesin evinde klima yok biliyoruz ama yine de bol bol su içmeyi, hatta yaşlılara biliyorsunuz hep unutuyorlar, yaşlara bol bol su içmeyi hatırlatmayı, küçükleri muhakkak güneşten korumayı unutmayalım. Böyle çok hafife alınacak sıcaklıklar değil bunlar. 40 derece diyoruz. Bu coğrafyada yaşayanlar olarak bunlara alışkın değiliz. O yüzden aman dikkat. Her an su içtiğiniz, yavaş yavaş su içtiğiniz, yaşlılara, çocuklara su içmeyi hatırlattığınız harika bir gün diliyorum size. Ve heyecan parçasını size armağan ediyorum.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Jan Henna Reitze. Wegen schlechter Ergebnisse seiner Labour-Partei bei verschiedenen Wahlen stand der britische Premierminister Keir Starmer seit Wochen unter Druck. Jetzt zieht er Konsequenzen und hat seinen Rücktritt angekündigt. Als Nachfolger steht der frühere Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, bereit, der seine Kandidatur auch schon bekannt gegeben hat. Burnhams Rückhalt in der Labour-Partei gilt als groß. Die Übergabe der Amtsgeschäfte könnte Mitte Juli beginnen. Viele Menschen in Deutschland bewerten ihre Mietkosten als hoch. Das zeigt eine Allensbach-Umfrage. Gut jeder zweite befragte Mieter spricht von einer großen oder sehr großen Belastung.
3: Die Folge? Viele bleiben auch in ihren Wohnungen, scheuen einen teuren Umzug und vor allem befürchten sie, dass sie am Ende vielleicht eine höhere Miete zahlen müssen. Im Durchschnitt bleiben die Leute mittlerweile 18 Jahre in ihrer Bude. Aber laut den Forschenden sind die allermeisten auch völlig zufrieden mit ihrer Wohnsituation, auch mit der Lage des Hauses. Kritik gibt's aber auch, und zwar vor allem an der Parkplatzsituation. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Bei Razzien in Nordrhein-Westfalen, Spanien und Österreich sind Polizei und Staatsanwaltschaft gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Es wurden Wohnungen, Geschäftsräume und Verstecke durchsucht. Ermittelt wird gegen insgesamt 31 Beschuldigte. 9 Haftbefehle wurden vollstreckt. Es geht um Drogengeschäfte unter anderem mit Cannabis, Kokain und Crack im Wert von 11 Millionen Euro. Und zum Fußball. Nico Schlotterbeck kann bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko nicht mehr zum Einsatz kommen. Der 26-Jährige von Borussia Dortmund hat sich einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen.
4: Im Spiel gegen die Elfenbeinküste tritt sich Schlotterbeck nach 15 Minuten unglücklich selbst gegen das linke Bein. Er muss immer wieder behandelt werden, hält aber bis zur Halbzeit durch. Dann bleibt er in der Kabine. Bundestrainer Nagelsmann ahnt nach dem Spiel schon, dass es etwas Schlimmeres sein kann. Für den Abwehrchef von Borussia Dortmund wird jetzt Antonio Rüdiger in die Startelf rücken. Nachnominieren kann Nagelsmann niemanden mehr. Nach Lennart Kahl ist es schon das zweite vorzeitige WM-Aus für einen deutschen Spieler. Thomas Bremser, Winston Salem.
2: Deutschland steht schon als Gruppensieger fest. Gegner im abschließenden Vorrundenspiel am Donnerstag ist Ecuador.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Parti delegeleri tarafından toplanan ve genel merkeze sunulan imzaların işleme alınması için verilen 10 günlük süre 26 Haziran'da sona eriyor. Özgür Özel'e yakın delegeler bu tarihe kadar adım atılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını açıklarken mahkemeden olağanüstü kurultayın toplanması gerekliliğinin tespit edilmesi istenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, anlaşmada bazı önemli başlıkların teknik görüşmelere bırakıldığını ifade etti. Süreçte zaman zaman tıkanmalar yaşanabileceğini belirten Fidan, İsrail'in de bu süreçte zabote etmeye çalışabileceğini ifade etti. Fidan, bölge ülkelerinin sorunlara birlikte çözüm araması gerektiğini vurguladı. CHP'de mutlak butlan krizi sonrası yeni parti iddiaları gündemde. Kulislerde lider Özgür Özel ekibinin 20 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay için tüm yolları deneyeceği konuşuluyor. Sonuç alınamazsa yeni parti seçeneği masaya gelebilir. Partinin adının yürüyüş olabileceği iddia ediliyor. Özgür Özel'in grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yapması bekleniyor. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. Kanun teklifi 30 maddeden oluşuyor. Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından kamuoyuna paylaşıldı. Akbaşoğlu idare mahkemelerinin kapsamının genişletileceğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu A milli takımının Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından açıklama yaptı. Hacı Osmanoğlu "hedefimiz bu değildi, biz de çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi. Eleştiriye açık olduklarını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ancak hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Hacı Osmanoğlu teknik ekibe ve futbolculara sahip çıkacaklarını vurguladı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. Milliler ilk seti kazandı, ardından 2-1 geriye düştü. Ancak 4. sette maça ortak olan Türkiye karar setini 15-12 alarak galibiyete uzandı. A Milli Kadın Voleybol takımı böylece Ankara'daki tüm maçlarını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Paydos keyfimizdeyiz. Ben Esra ve Metropol FM'de Sıla size müthiş bir parça seslendiriyor. Hayran. Koyula-

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Yazın en sevdiğimiz şeylerden biri ne? Böyle çimenlerde yayılmak, değil mi? Yuvarlanmak. Ama bizi korkutan, geren bir şey var. O da keneler. Kenelere karşı Türkiye'de öyle bir şey yapmışlar ki arkadaşlar. Sahaya bir ekip çıkarmışlar. Bilin bakalım kim? Kuş olan keklikler. Keklikleri resmen eğitmişler. Kene avına çıkarmışlar. Bildiğiniz bu kuş olan bizim... türkülerimize bile konu olan o keklikler gidiyor, bir takım oluşturmuşlar, böyle yürüyorlar kasklarıyla, ekipmanlarıyla yürüyüp keneleri tek tek bulup onları uzaklaştırıyorlar. Yani aslında doğanın bir döngüsü bu, o kenelerle besleniyorlar ama bunun için özel eğitilmişler. En derinlerdeki keneleri bile bulup alıp yiyorlar ve bizi kurtarıyorlar diyebiliriz yani, bakar mısınız? Bu memlekete bu keklikler kadar faydası olmayan birçok insan var. Şu keklikler kadar olamadık. Doğamıza, bize, memleketimize nasıl faydası var kekliklerin, görüyor musunuz? Ve şunu da anlıyoruz burada, keklikler bile nasıl eğitilebiliyor ama eğitilemeyen bir sürü insan tanıyoruz.

0: yüzünden söküdüm intiharı. Dert yalnız geceleri.
1: Metropol FM Aktüel Hessen.
2: Değerli dinleyenler, Wiesbaden'da itfaiye acil durumlarda kullanılacak yeni bir drone sistemini tanıttı. İtfaiye istasyonunun çatısına yerleştirilen drone, gelen ihbarın ardından 30 saniyeden kısa sürede havalanabiliyor. Yüksek çözünürlüklü ve termal kameralarla donatılan sistem, yangınlar ve trafik kazalarında olay yerinden ilk görüntüleri ekiplere ulaştıracak. Hessen'da sıcak hava dalgasıyla beraber Freibad sezonu hareketlendi. Hafta sonu havuzlara ilgi yoğun oldu. Giriş ücretleri kentlere göre değişiyor. Frankfurt'ta 5 euro, Kassel-Auerbach'ta 7,50 euro, Bad Homburg'da 8,50 euro ödeniyor. Frankfurt ve Hessen'da sıcak hava dalgası devam ediyor. Meteorolojiye göre yarın sıcaklıklar 31 ile 37 derece arasında olacak. Çarşamba günü ise haftanın en sıcak günü bekleniyor. Termometreler 39 dereceye kadar çıkabilir. Geceleri de serinleme sınırlı olacak. Hessen'in Bürstadt kentinde bir otomobil fırına girdi. 59 yaşındaki sürücü park etmek isterken aracının kontrolünü kaybetti ve otomatik kapıdan içeri girerek tezgahın önünde durdu. O sırada içeride müşteri bulunmuyordu. Çalışanlar arka bölümdeydi. Yaralanan olmadı. Hessen'in Gossiman kentinde bir Spielallee'ye silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde işletmeye ateş açtı. İçeride bulunanlar yara almadan kurtuldu. Fakat giriş bölümünde camlar zarar gördü. Polis helikopter destekli arama başlattı. Saldırganlarsa kaçtı.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da internet üzerinden yapılan sözleşmelerde yeni bir dönem başladı. Artık şirketler internet siteleri ve uygulamalarında görünür bir cayma butonu bulundurmak zorunda. Düzenleme online alışverişleri, dijital abonelikleri ve internet üzerinden yapılan finansal sözleşmeleri kapsıyor. Emekli komisyonunun önerileri tartışma yarattı. Başbakan Merz reformların gerekli olduğunu söyledi. Öneriler arasında 63 yaşında erken emekliliğin kaldırılması, mini işlerde prim muafiyetinin sona ermesi ve daha fazla kişinin yasal emeklilik sistemine dahil edilmesi var. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası Alman ordusu görevi için hızlı karar beklenmemesi gerektiğini söyledi. Pistorius'a göre önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmalı, ayrıca görev için uluslararası hukuki temel gerekiyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
3: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Deniz Undav golleriyle konuşulmaya devam ediliyor. Kupa tarihinde turnuvanın ilk iki maçında 3'ten fazla gol ve 2'den fazla asist yapan 6 oyuncu var. Bu istatistiği en son 2014 Dünya Kupası'nda Fransız Karim Benzema yakalamıştı. 1970'te ise Gerd Müller ilk iki maçta 4 gol ve 2 asiste ulaşmıştı. Undav, Almanların efsane golcüsü bombacı Gerd Müller'in ardından ikinci Alman milli futbolcu oldu Dünya Kupası'nda bu istatistiğe ulaşan. Gençken Werder Bremen'in beğenmediği Meppen, Havelse gibi takımlarda oynayıp Belçika ve İngiltere üzerinden Bundesliga'ya dönen Deniz, Stuttgart ile Almanya milli takımının en golcü oyuncularından birine dönüştü. Hikayesiyle biraz Miroslav Klose'yi de andırıyor. O da geç keşfedilip kupanın en golcüsü olmuştu. Undav, Stuttgart'la hatırlanan Mario Gomez ve Kevin Kuranyi gibi golcü geleneğini de sürdürüyor. Ne ilginç ki 3 isimde, hatta Klose ile birlikte 4 isimde Alman milli futbol takımını göçmen kökenleriyle temsil ettiler. Deniz'in

0: Muhteşem bir şarkı dinledik Barış Manço'dan, Dönence. Eskimeyen şarkılardan bir tanesi. Barış Manço'nun kendisi de eskimiyor. 7'den 70'e hep diyoruz kendisi için. Çok kıymetli bir sanatçımızdı. Şimdi kısacık bir araya gidiyoruz. Ondan sonra İrem Derici müthiş enerjisiyle durum çok acil diyecek.
1: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
3: Öz Yörem.
4: Kadro'dan merhabaya. Şatstan canıma. Hektik'ten huzura. Bağlantını kaybetme. Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldız

0: ayakta sasımıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Jan-Henner Reitze. Die Reformvorschläge der Rentenkommission werden erst morgen offiziell der Bundesregierung übergeben. Doch schon jetzt gibt es Diskussionen, Lob, aber auch Kritik, zum Beispiel von Opposition und Gewerkschaften. Ein Knackpunkt, der Vorschlag, das Rentenalter in den kommenden Jahrzehnten schrittweise anzuheben.
2: Noch länger arbeiten, völlig ungerecht, sagen Kritiker. Tenor, ein Professor könne das vielleicht, ein Fliesenleger nicht. Hintergrund: nach dem aktuellen Vorschlag soll die sogenannte Rente mit 63 wegfallen und ein Teil der Rentenbeiträge soll künftig am Aktienmarkt angelegt werden. Das finden die Grünen gar nicht so schlecht, fordern nun aber vor allem von der Regierung schnell Klarheit. Alles andere sorge nur für Verunsicherung. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Beim Tanken ist Diesel erstmals wieder günstiger als vor Beginn des Irankriegs. Das geht aus Zahlen des ADAC hervor. Der Tagesdurchschnittspreis für einen Liter Diesel lag von Freitag bis Sonntag jeweils zwischen 1,73 Euro und 1,74 Euro und damit unter dem vom 27. Februar, dem Tag, bevor der Irankrieg begann. Heute ging der Preis noch weiter runter. E10 ist noch etwas teurer als vor Kriegsbeginn. Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt angekündigt. Er beugt sich damit dem seit Wochen steigenden Druck aus seiner Labour-Partei. Andy Burnham steht als potenzieller Nachfolger bereit.
3: Der Druck war am Ende zu groß. Nur 2 Jahre nachdem Keir Starmer für seinen Wahlsieg mit Labour gefeiert wurde, wirft der Premierminister das Handtuch. Damit bekommt Großbritannien demnächst seinen 7. Premierminister in nur 10 Jahren. Beste Chancen hat Andy Burnham. Der frühere Bürgermeister von Manchester hatte sein Amt aufgegeben, um Abgeordneter im Parlament zu werden, mit dem Ziel, Starmer herauszufordern. Dazu wird es nun nicht mehr kommen. Es könnte allerdings weitere Bewerber auf das Amt des Parteivorsitzenden geben. Aus London, Philipp Detlefs.
1: Zum Fußball. Für Nico Schlotterbeck ist die WM in den USA, Kanada und Mexiko vorzeitig zu Ende. Der 26-Jährige von Borussia Dortmund hat sich beim 2:1 der deutschen Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste einen Bänderriss zugezogen. Der Abwehrspieler muss vermutlich etwa 2 Monate lang pausieren. Bei der WM steht Deutschland schon vor dem abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag gegen Ecuador als Gruppensieger fest.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda önemli mesajlar paylaştı. Ağustos ayında AK Parti'nin 25. yaşını kutlayacağını söyleyerek geçen süre içerisinde savunma sanayinde başarı hikayeleri yazdık ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Parti delegeleri tarafından toplanan ve genel merkeze sunulan imzaların işleme alınması için verilen 10 günlük süre 26 Haziran'da sona eriyor. Özgür Özel'e yakın delegeler bu tarihe kadar adım atılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını açıklarken mahkemeden olağanüstü kurultayın toplanması gerekliliğinin tespit edilmesi istenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, anlaşmada bazı önemli başlıkların teknik görüşmelere bırakıldığını ifade etti. Süreçte zaman zaman tıkanmalar yaşanabileceğini belirten Fidan, İsrail'in de bu süreçte zabote etmeye çalışabileceğini ifade etti. Fidan, bölge ülkelerinin sorunlara birlikte çözüm araması gerektiğini vurguladı. CHP'de mutlak butlan krizi sonrası yeni parti iddiaları gündemde. Kulislerde lider Özgür Özel ekibinin 20 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay için tüm yolları deneyeceği konuşuluyor. Sonuç alınamazsa yeni parti seçeneği masaya gelebilir. Partinin adının yürüyüş olabileceği iddia ediliyor. Özgür Özel'in grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yapması bekleniyor. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. Kanun teklifi 30 maddeden oluşuyor. Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından kamuoyuna paylaşıldı. Akbaşoğlu, idare mahkemelerinin kapsamının genişletileceğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, A Milli Takımının Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından açıklama yaptı. Hacı Osmanoğlu hedefimiz bu değildi, biz de çok üzgünüz ifadelerine yer verdi. Eleştiriye açık olduklarını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ancak hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Hacı Osmanoğlu teknik ekibe ve futbolculara sahip çıkacaklarını vurguladı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. A Milli Kadın Voleybol takımı böylece Ankara'daki tüm maçlarını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. 22 Haziran Pazartesi günü J grubunda Arjantin-Avusturya ile karşılaşıyor. Maç saat 19'da yayıncı ARD. 22 Haziran Pazartesi akşamı I grubunda Fransa-Irak'la karşılaşacak. Maç saat 23'te yayıncı ARD. 23 Haziran Salı sabaha karşı 02'de Norveç ile Senegal karşılaşıyor. Yayıncı Magenta. 23 Haziran Salı günü sabaha karşı 05'te Ürdün-Cezayir mücadelesi olacak. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 118 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 206 euro 90 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 11 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
4: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Gözler bu yaz futbolun üzerinde. Futbolun tutkusunu kutluyoruz. Güven, performans ve yenilik. Hyundai'ın

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Wiesbaden'da itfaiye acil durumlarda kullanılacak yeni bir drone sistemini tanıttı. İtfaiye istasyonunun çatısına yerleştirilen drone, gelen ihbarın ardından 30 saniyeden kısa sürede havalanabiliyor. Yüksek çözünürlüklü ve termal kameralarla donatılan sistem, yangınlar ve trafik kazalarında olay yerinden ilk görüntüleri ekiplere ulaştıracak. Hessen'da sıcak hava dalgasıyla beraber Freibad sezonu hareketlendi. Hafta sonu havuzlara ilgi yoğun oldu. Giriş ücretleri kentlere göre değişiyor. Frankfurt'ta 5 euro, Kassel-Auerbach'ta 7 euro 50 cent, Bad Homburg'da 8 euro 50 cent ödeniyor. Frankfurt ve Hessen'da sıcak hava dalgası devam ediyor. Meteorolojiye göre yarın sıcaklıklar 31 ile 37 derece arasında olacak. Çarşamba günü ise haftanın en sıcak günü bekleniyor. Termometreler 39 dereceye kadar çıkabilir. Geceleri de serinleme sınırlı olacak. Hessen'in Bürstadt kentinde bir otomobil fırına girdi. 59 yaşındaki sürücü park etmek isterken aracının kontrolünü kaybetti ve otomatik kapıdan içeri girerek tezgahın önünde durdu. O sırada içeride müşteri bulunmuyordu. Çalışanlar arka bölümdeydi. Yaralanan olmadı. Hessen'in Gossiman kentinde bir Spielallee'ye silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde işletmeye ateş açtı. İçeride bulunanlar yara almadan kurtuldu. Fakat giriş bölümünde camlar zarar gördü. Polis helikopter destekli arama başlattı. Saldırganlarsa kaçtı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da internet üzerinden yapılan sözleşmelerde yeni bir dönem başladı. Artık şirketler internet siteleri ve uygulamalarında görünür bir cayma butonu bulundurmak zorunda. Düzenleme online alışverişleri, dijital abonelikleri ve internet üzerinden yapılan finansal sözleşmeleri kapsıyor. Emekli komisyonunun önerileri tartışma yarattı. Başbakan Merz reformların gerekli olduğunu söyledi. Öneriler arasında 63 yaşında erken emekliliğin kaldırılması, mini işlerde prim muafiyetinin sona ermesi ve daha fazla kişinin yasal emeklilik sistemine dahil edilmesi var. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası Alman ordusu görevi için hızlı karar beklenmemesi gerektiğini söyledi. Pistorius'a göre önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmalı, ayrıca görev için uluslararası hukuki temel gerekiyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Deniz Undav golleriyle konuşulmaya devam ediliyor. Kupa tarihinde turnuvanın ilk iki maçında 3'ten fazla gol ve 2'den fazla asist yapan 6 oyuncu var. Bu istatistiği en son 2014 Dünya Kupası'nda Fransız Karim Benzema yakalamıştı. 1970'te ise Gerd Müller ilk iki maçta 4 gol ve 2 asiste ulaşmıştı. Undav, Almanların efsane golcüsü bombacı Gerd Müller'in ardından ikinci Alman milli futbolcu oldu Dünya Kupası'nda bu istatistiğe ulaşan. Gençken Werder Bremen'in beğenmediği Meppen, Havelse gibi takımlarda oynayıp Belçika ve İngiltere üzerinden Bundesliga'ya dönen Deniz, Stuttgart ile Almanya milli takımının en golcü oyuncularından birine dönüştü. Hikayesiyle biraz Miroslav Klose'yi de andırıyor. O da geç keşfedilip kupanın en golcüsü olmuştu. Undav, Stuttgart'la hatırlanan Mario Gomez ve Kevin Kuranyi gibi golcü geleneğini de sürdürüyor. Ne ilginç ki 3 isimde, hatta Klose ile birlikte 4 isimde Alman milli futbol takımını göçmen kökenleriyle temsil ettiler. Deniz'in gollerini halay ile kutlaması, maçtan sonra döner yiyemediği için üzüntüsünü belirten açıklamaları, ilk 11'de olup olmamasıyla ilgili konuşmaları ve göçmen kimliğiyle bu turnuvada Almanya'nın fenomeni oldu. Arjantin-Avusturya maçı kupada günü başlatan karşılaşma olacak. Bu maçın bir özelliği de Maradona bağlantısı. 94'te Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası'na ilk kez ev sahipliği yaptığında Maradona doping nedeniyle turnuvadan men edilmişti. Yıldız oyuncu bu olaydan sonra Dallas'ta bacaklarımı kestiler demişti. Mücadele de Dallas'ta oynanacak. Şimdi ise Messi'ye gol atsın diye kırmızı kart bile verilmemesi tartışılıyor bu arada. Tangocular grup liderliğini garantileyip son maça çıkmak isteyecekler. Avusturya ise bir puanın peşinde olacak. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Faydos keyfimize devam ediyoruz. Epeydir bir sesimi duyamadığınızın farkındayım. Şu anda teknik olarak bir soru yaşıyoruz. Hatırlıyor musunuz? Yayına başlarken dedim ki yahu insanlarda, insanın vücudunda da teknik sorun, teknik arıza yaşanıyormuş dedim. Ses tellerim gitti, sesim çıkmıyor demiştim. Resmen bildiğiniz bedenim, vücudum teknik bir sorun yaşamıştı ve sesim çıkmıyordu. Şimdi resmen nazar değdirdim ve bizim yayınımızda da bir teknik problem oldu. O yüzden ondan dolayı şarkılarımızla size eşlik ediyoruz. Mikrofonu bir türlü duyuramamıştık. Şu anda ama duyuruyorum anladığım kadarıyla. O yüzden çok mutluyum. Yeniden sesim çıkıyor arkadaşlar. Benim bu sesimi duyurmamla alakalı niye bu kadar zorluklarla karşı karşıyayım bu aralar bilmiyorum. Ama tabii ki bizim kültürümüzün vazgeçilmezi. Nazara yoruyorum ben bunu. Ben yine de sizlere karşı özlem ve hasret doluyum. O yüzden size yine müthiş bir şarkı çalacağım. Devam ediyoruz Paydos keyfimize. Her türlü teknik soruna rağmen, rağmenlere rağmen devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Mebrure ile devam ediyoruz. Mebrure, Zati Şahanesi. Şimdi sizlerle.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
4: Halo'dan merhabaya, şatstan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
5: Dedeciğim, merhaba.
6: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
5: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
6: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
5: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
7: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
8: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
9: Evet, ama bir şartım var.
8: Nedir aşkım?
9: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
8: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstrasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
0: Gözler bu yaz futbolun üzerinde. Futbolun tutkusunu kutluyoruz. Güven, performans ve yenilik. Hyundai'ın bu

0: ve kalitesi Türkçe hizmet güvencesiyle Hyundai.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
2: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Özünde mutluluk var.
2: Mutlu olmak çok kolaymış. Hiç söylemiyorsunuz. Biz o kadar uğraşıyoruz nasıl mutlu olacağız, nasıl mutlu olacağız diye. Şimdi mutluluğu arttıran şeyler çoğu zaman çok küçük alışkanlıklarmış arkadaşlar. Bilim insanları öyle söylüyor. Neymiş? Hemen baktım. Mesela günlük tutmak diyorlar. Ya o kadar yoğunuz ki bu hayatta, o kadar koşturmaca içindeyiz ki hiçbir şey vakit bulamazken şimdi oturup bir de günlük mü yazacağız? Nasıl olacak o? Ona nasıl vakit ayırıyorsunuz? Helal olsun size. Diyorlar ki bilim insanları, günde sadece 15 dakika duygularını yazıya döken insanlar daha az stresli oluyor. Kaygı seviyeleri epey bir düşüyor demişler. Ne kadar acayip. Yazmak çok önemli diyorlar. Şimdi bir başka yöntem, iyilik yapmak. Bunu zaten biliyoruz ve yapıyoruz da biliyorum ki. Mesela bir komşunun poşetini taşımak, birine kapıyı tutmak, işte bir çocuğun kaçan topunu yakalamak, ona iyilik yapmak. Küçük gibi görünen bu davranışlar hemen beynimizde mutluluk hissini veriyormuş. Bir de bizim yine çok sık yaptığımız bir şey eminim ki, şükretmek. Şükretmek de insanı en mutlu eden şeylerden biriymiş. Ya düşünsenize ne kadar güzel şeylere sahibiz aslında. Hani sahip olduklarımızı bir anlığına bir kaybettiğimizi hayal edin. Aslında elimizde ne kadar değerli şeyler olduğunu çok daha iyi fark ediyoruz küçücük şeylerde bile. Uzmanlar bir de ayrıca hayatta bir amaç duygusunun önemine de dikkat çekmiş. Ya böyle büyük amaçlardan bahsetmiyoruz. Hani nedir? Aile, iş, bir hedef ya da sizi hani sabah yataktan kaldıran herhangi bir sebep. Tabii alarmınız dışında. Sabah uyanmak için tek sebebiniz o alarmın çalması olmasın diyorlar.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var demişken biz de mutluluk konuşmazsak olmaz. Uzmanlar mutluluğun formülünü açıklamış arkadaşlar. Bu mutluluğun formülleri bizim hep böyle duyduğumuz şeyler, evet, ama hala uygulamakta zorlandığımız şeyler. Niye inatla uygulamıyorsak. Şimdi diyorlar ki doğa işin içinde. Mesela bir ağaca, gökyüzüne, denize ya da yıldızlara bakmak zihnimizi rahatlatıyormuş ve bizi çok mutlu ediyormuş. Düşündüğümüzden daha mutluluk duyuyormuşuz. Ve ilginç bir tavsiyeleri daha var mutlulukla ilgili. Çok sevdiğiniz şeylere bazen ara verin diyorlar. Bakın ben buna çok şaşırdım. Çok sevdiğiniz şeylere ara verin çünkü insan her şeye alışıyor. Bir süre uzak kaldığınızda mesela bir kahve düşünün. Kahvenin ya da sevdiğiniz bir dizi olabilir bu izlediğiniz ya da hobiniz olabilir. Ara veriyorsun, sonra hemen yeniden keyif verdiğini fark ediyorsunuz. Bu da sizi mutlu ediyormuş. Ben burada şeyi hatırladım. Yani şeyi anımsadım. Çok sevdiğimiz biriyle aramıza biraz mesafe girer ya, bir şey olur. Bu küslük de olabilir. Uzak mesafe de olabilir. Şehirler, ülkeler de olabilir. Sonra bir araya geliyorsun ve tekrar aynı yerden başlıyorsun ve sımsıkı sarılıp ona diyorsun ya, ne kadar özlemişim seni ya diyorsun. Hani belki her gün kahve içsen o mutluluğu alamayacaksın ama uzun bir süre sonra tekrar aynı yere oturduğunda daha bir mutlu oluyorsun sanki. Ben bunu ona benzettim. O yüzden ne yapıyoruz? Alışkanlıklarımızdan şöyle bir gözümüzden geçirelim, ne alışkanlıklarımız var. Mesela kahveyle başlayabiliriz. Mesela bir hafta kahve içmeyin. Sonra ilk yudumunuzu aldığınızda dünyanın en mutlu insanı siz olacaksınız. Bence çok basit bir mutluluk formülü. Ben bunu uygularım.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Jan Henner Reitze. Die Rentenkommission übergibt ihre Reformvorschläge erst morgen offiziell an die Bundesregierung. Diskussionen um die Ideen gibt es jetzt schon. Kritik kommt zum Beispiel von Gewerkschaften. Ein Vorschlag, der frühestmögliche Zeitpunkt mit Altersteilzeit zu beginnen, soll von 55 auf 58 Jahre angehoben werden. Die Möglichkeit, noch voll und dann gar nicht mehr zu arbeiten, soll wegfallen. Probleme bei der Finanzierung gibt es nicht nur bei der Rente, auch die Kassen der Kommunen sind leer. Die kommunalen Spitzenverbände appellieren deshalb an Bund und Länder, gegenzusteuern. Die Rücklagen seien vielerorts aufgebraucht. Für das laufende Jahr erwarten die Verbände ein Defizit von 29,7 Milliarden Euro.
4: Die Schuldenberge der Kommunen würden regelrecht explodieren, wenn es so weitergehe, sagt Achim Brötel, Präsident des Deutschen Landkreistages. Und er warnt, wenn Gebäude und Straßen anfangen zu bröckeln, dann bröckelt auch das Vertrauen der Menschen in die Handlungsfähigkeit des Staates. Der Hessische Städte- und Gemeindebund fordert etwa sofortige Hilfe. Übermorgen treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzler Merz und auch die Finanzen der Länder und Kommunen dürften dort Thema sein. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
3: Wegen schlechter Ergebnisse seiner Labour-Partei bei verschiedenen Wahlen in den vergangenen Wochen stand der britische Premierminister Keir Starmer unter Druck. Jetzt zieht er Konsequenzen und hat seinen Rücktritt angekündigt. Als Nachfolger steht der frühere Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, bereit. Die Übergabe der Amtsgeschäfte könnte Mitte Juli beginnen. Und zum Fußball. Nico Schlotterbeck kann bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko nicht mehr zum Einsatz kommen. Der 26-Jährige von Borussia Dortmund hat sich einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen.
5: Im Spiel gegen die Elfenbeinküste tritt sich Schlotterbeck nach 15 Minuten unglücklich selbst gegen das linke Bein. Er muss immer wieder behandelt werden, hält aber bis zur Halbzeit durch. Dann bleibt er in der Kabine. Bundestrainer Nagelsmann ahnt nach dem Spiel schon, dass es etwas Schlimmeres sein kann. Für den Abwehrchef von Borussia Dortmund wird jetzt Antonio Rüdiger in die Startelf rücken. Nachnominieren kann Nagelsmann niemanden mehr. Nach Lennart Kahl ist es schon das zweite vorzeitige WM-Aus für einen deutschen Spieler. Thomas Bremser, Winston Salem.
3: Deutschland steht bei der WM schon als Gruppensieger fest. Gegner im abschließenden Vorrundenspiel ist am Donnerstag Ecuador.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Müzik. değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda önemli mesajlar paylaştı. Ağustos ayında AK Parti'nin 25. yaşını kutlayacağını söyleyerek, geçen süre içerisinde savunma sanayinde başarı hikayeleri yazdık ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Parti delegeleri tarafından toplanan ve genel merkeze sunulan imzaların işleme alınması için verilen 10 günlük süre 26 Haziran'da sona eriyor. Özgür Özel'e yakın delegeler bu tarihe kadar adım atılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını açıklarken, mahkemeden olağanüstü kurultayın toplanması gerekliliğinin tespit edilmesi istenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, anlaşmada bazı önemli başlıkların teknik görüşmelere bırakıldığını ifade etti. Süreçte zaman zaman tıkanmalar yaşanabileceğini belirten Fidan, İsrail'in de bu süreçte zabote etmeye çalışabileceğini ifade etti. Fidan, bölge ülkelerinin sorunlara birlikte çözüm araması gerektiğini vurguladı. CHP'de mutlak butlan krizi sonrası yeni parti iddiaları gündemde. Kulislerde lider Özgür Özel ekibinin 20 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay için tüm yolları deneyeceği konuşuluyor. Sonuç alınamazsa yeni parti seçeneği masaya gelebilir. Partinin adının yürüyüş olabileceği iddia ediliyor. Özgür Özel'in grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yapması bekleniyor. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. Kanun teklifi 30 maddeden oluşuyor. Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından kamuoyuna paylaşıldı. Akbaşoğlu, idare mahkemelerinin kapsamının genişletileceğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, A Milli Takımının Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından açıklama yaptı. Hacı Osmanoğlu, hedefimiz bu değildi, biz de çok üzgünüz ifadelerine yer verdi. Eleştiriye açık olduklarını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, ancak hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Hacı Osmanoğlu, teknik ekibe ve futbolculara sahip çıkacaklarını vurguladı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. A Milli Kadın Voleybol takımı böylece Ankara'daki tüm maçlarını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
0: Metropol FM Hava Durumu.
7: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli. Frankfurt ve Offenbach'ta sıcaklık 33 derece, Darmstadt'ta 34 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 24 ile 34, Offenbach'ta 21 ile 34, Darmstadt'ta 20 ile 34 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Bu sıcak havalarda sizlere iyi gelecek şarkılarla Paydos keyfimiz devam ediyor. Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolun diyor. Şu an mesai saatlerinin sonlarına gelip yollara dökülen herkeslere oh be geçmiş olsun diyoruz. Sıcaklara aman dikkat, suyunuzdan birkaç yudum almayı unutmayın. Kimselere...

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 118 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 206 euro 90 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 11 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. 22 Haziran Pazartesi günü J grubunda Arjantin Avusturya ile karşılaşıyor. Maç saat 19'da yayıncı AR'de. 22 Haziran Pazartesi akşamı I grubunda Fransa Irak'la karşılaşacak. Maç saat 23'te yayıncı AR'de. 23 Haziran Salı sabaha karşı 02'de Norveç ile Senegal karşılaşıyor. Yayıncı Magenta. 23 Haziran Salı günü sabaha karşı 05'te Ürdün-Cezayir mücadelesi olacak. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
3: Haydos keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar, Dünya Kupası heyecanımız devam ediyor. Evet, Türkiye elenmiş olabilir şu anda ama bir maç daha var önümüzde. Bu ne demek oluyor? Bu maçta da bizim skor kralı yarışmamız devam ediyor. Ya bu yarışmanın sonunda peki ne kazanacağım diyenler var ise iPhone 17 kazanma şansınız var. iPhone 17 sadece o da değil bu arada. Çok güzel hediyeler var. iPhone 17 Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerindeki bir kuruyemiş paketi. Onun dışında Almanya ya da Türkiye forması kazanma şansınız var. Ve bir de bizden Metropol FM'den bir DAB Plus radyo kazanma şansınız var. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Çok basit ve çok eğlenceli bence. Ben de sırf bu yarışma sayesinde maç takip etmeye başladım. Yani öyle ki bu yarışma sayesinde ilk defa futbolun 11 kişiyle oynandığını öğrenmiş oldum. Şaka bir yana, o kadar kolay ki yarışmaya katılmak. Metropol FM'in Instagram hesabını giriyorsunuz. Orada gönderi var. Sizin için özel hazırladık bu. Kocaman yazdık skor kralı diye. İki tane gönderi var. Almanya ve Türkiye maçları için iki tane şansınız var. Şu an iki gönderi var. O gönderinin altına maç skor tahmininizi yazıyorsunuz. Maç skor tahmininizi yazdıktan sonra eğer doğru bilirseniz iPhone 17 kazanabiliyorsunuz. Bu formalardan bu kuru yemiş paketini kazanabiliyorsunuz. Şimdi şu an iki tane gönderi var. Bir tanesi Almanya-Ekvador maçı. Biliyorsunuz 25'inde Almanya-Ekvador maçı var. Bir onun için tahmin yapabiliyorsunuz. Bir de Türkiye'nin yine ayın 26'sında Türkiye-Amerika maçı var. O maçlar için skor tahmininde bulunabiliyorsunuz. Ve eğer doğru çıkarsa şansınıza bir iPhone 17 kazanabilirsiniz. Ve daha neler neler kazanabilirsiniz. O yüzden hepinizi bir anlık Instagram hesabımıza davet ediyoruz. Orada sizin için hazırladığımız sürprizler, gönderiler sizlere böyle bekliyor orada.

Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Gözler bu yaz futbolun üzerinde. Futbolun tutkusunu kutluyoruz. Güven, performans ve yenilik. Hyundai'ın bu

0: kalitesi Türkçe hizmet güvencesiyle Hyundai.
1: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
4: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
5: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Kızlar, gelin makyajı yasaklandı. Böyle bir haber çıksa herkes nasıl rahatlar değil mi? Keşke öyle bir yasak getirirse, o zorunluluk keşke kalksa. Şimdi biraz araştırdım. Şu anda gelin makyajı sektörü, artık sektör diyorum ben buna, inanılmaz fiyatlar istiyormuş, onu öğrendim. Şu anda gelin olmaya çalışanlar varsa, eğer gelin olma yolunda olanlar varsa, bir makyaj yaptırmak o kadar pahalı ki şu an Türkiye'de tabii bunun piyasası daha enteresan. 40 bin lira gelin makyajı varmış ya. Sadece makyaj yaptırmak için 40 bin lira konuşuluyor. Zaten düğün yapmak şu an başlı başına bir masraf diye konuşuluyordu. Şimdi gelin makyajı normal. Makyaj aslında baktığınızda biraz daha hani kalıcılığı yerinde olan bir makyaj, ama o kadar pahalı ki 40 bin liralık bir makyaj yaptırma. Tabii damatlar diyor ki bu ne ya, bu çok fazla diyor. Yani baktığında en iyi günüm, bir sürü fotoğraf çekilecek, yıllarca izlenecek, çocuklarıma torunlarıma izleteceğim ben bu videoları diyerek en iyi versiyonuyla orada olmak istiyor ve o makyaja da o parayı veriyorlar. Ama şimdi baktığınızda hanımlar, bence biz buradan yeni bir akım çıkaralım. Makyajsız gelin modası çıkaralım. Torunlarımıza, çocuklarımıza anlattığımızda hem daha cool görünürüz değil mi? Onlar anlatır, bizim o zamanlar modaydı makyajsız gezmek falan diye. Daha kendimizi cool gibi satabiliriz çocuklarımıza, torunlarımıza bence. Biz şimdiden böyle bir akım çıkaralım. Makyajsız gelin modası yapalım. Yani düşünün, bir de şöyle bir şey var. Yaz sıcağı var. Düğün stresi var. Halaylar var. Fotoğraf var. Bir de bütün akrabalar sırayla gelip yanaktan öpüyor ya hani. Zaten hiçbir şey kalmıyor o makyajdan, eser kalmıyor. O 40 bin liralık makyajın yarısı zaten bir teyzenin yanında, diğer yarısı da bir amcaoğlunun yanağında oluyor.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Wiesbaden'da itfaiye acil durumlarda kullanılacak yeni bir drone sistemini tanıttı. İtfaiye istasyonunun çatısına yerleştirilen drone, gelen ihbarın ardından 30 saniyeden kısa sürede havalanabiliyor. Yüksek çözünürlüklü ve termal kameralarla donatılan sistem, yangınlar ve trafik kazalarında olay yerinden ilk görüntüleri ekiplere ulaştıracak. Hessen'da sıcak hava dalgasıyla beraber Freibad sezonu hareketlendi. Hafta sonu havuzlara ilgi yoğun oldu. Giriş ücretleri kentlere göre değişiyor. Frankfurt'ta 5 euro, Kassel-Auerbach'ta 7 euro 50 cent, Bad Homburg'da 8 euro 50 cent ödeniyor. Frankfurt ve Hessen'da sıcak hava dalgası devam ediyor. Meteorolojiye göre yarın sıcaklıklar 31 ile 37 derece arasında olacak. Çarşamba günü ise haftanın en sıcak günü bekleniyor. Termometreler 39 dereceye kadar çıkabilir. Geceleri de serinleme sınırlı olacak. Hessen'in Bürstadt kentinde bir otomobil fırına girdi. 59 yaşındaki sürücü park etmek isterken aracının kontrolünü kaybetti ve otomatik kapıdan içeri girerek tezgahın önünde durdu. O sırada içeride müşteri bulunmuyordu. Çalışanlar arka bölümdeydi. Yaralanan olmadı. Hessen'in Gossiman kentinde bir Spielallee'ye silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde işletmeye ateş açtı. İçeride bulunanlar yara almadan kurtuldu. Fakat giriş bölümünde camlar zarar gördü. Polis helikopter destekli arama başlattı. Saldırganlarsa kaçtı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da internet üzerinden yapılan sözleşmelerde yeni bir dönem başladı. Artık şirketler internet siteleri ve uygulamalarında görünür bir cayma butonu bulundurmak zorunda. Düzenleme online alışverişleri, dijital abonelikleri ve internet üzerinden yapılan finansal sözleşmeleri kapsıyor. Emekli komisyonunun önerileri tartışma yarattı. Başbakan Merz reformların gerekli olduğunu söyledi. Öneriler arasında 63 yaşında erken emekliliğin kaldırılması, mini işlerde prim muafiyetinin sona ermesi ve daha fazla kişinin yasal emeklilik sistemine dahil edilmesi var. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası Alman ordusu görevi için hızlı karar beklenmemesi gerektiğini söyledi. Pistorius'a göre önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmalı, ayrıca görev için uluslararası hukuki temel gerekiyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Düğün ve evlenmek o kadar pahalı bir şeymiş ki herkes bundan şikayet ediyor. Ama yine de evleniyorlar. Vallahi helal olsun. O kadar masraflı ki evlenmek, düğünü ayrı dert. Şimdi az önce konu etmiştik, bir gelin makyajı piyasasına baktık. Gelin makyajı, gelin saçı, gelin başı mı deniyor, ne deniyordu? Saçı başı, evet. Her şey için ayrı bir piyasa oluşturulmuş. Ve inanılmaz ödemeler var, yani damatlar için de ayrı tıraşı falan, biliyorsunuz sizler daha iyi bilirsiniz. Bir dinleyicimiz şöyle katılmış bu konuya, bakınız.
4: Selam Esra, ben Rayman gibiyken durmuş. Ya sen makyaj diyorsun, benim arkadaşımın kızı evlenecek burada. Fotoğrafçı 6000 euro para istiyor, 6000 euro bilesin çekmiyor kız. Vallahi. Aklınız varsa evlenmeyin. Bizim zamanımızda ucuzdu, biz atlattık.
3: Senin evlenme sebebin o zamanlar piyasanın daha ucuz olmasıydı anladığım kadarıyla. ne kadar da doğal bir şekilde anlatıyor. Ama şaka bir yana gerçekten düğün fotoğrafı 6000 euroyu buldu mu ya? Buldu mu yani? Zaten böyle huyu huyuna, boyu boyuma birini bulmak zaten zor diyoruz değil mi? İnsan eşini seçmek için çok uğraşıyor. Ben, bana uygun biri yok, bir sevdiceğim yok diye herkes kan ağlıyor. E bulunca da onunla evlenemiyor ya. Bu sefer de param yok diye evlenemiyor.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Deniz Undav golleriyle konuşulmaya devam ediliyor. Kupa tarihinde turnuvanın ilk iki maçında 3'ten fazla gol ve 2'den fazla asist yapan 6 oyuncu var. Bu istatistiği en son 2014 Dünya Kupası'nda Fransız Karim Benzema yakalamıştı. 1970'te ise Gerd Müller ilk iki maçta 4 gol ve 2 asiste ulaşmıştı. Undav, Almanların efsane golcüsü, bombacı Gerd Müller'in ardından ikinci Alman milli futbolcu oldu Dünya Kupası'nda bu istatistiğe ulaşan. Gençken Werder Bremen'in beğenmediği Meppen, Havelse gibi takımlarda oynayıp Belçika ve İngiltere üzerinden Bundesliga'ya dönen Deniz, Stuttgart ile Almanya milli takımının en golcü oyuncularından birine dönüştü. Hikayesiyle biraz Miroslav Klose'yi de andırıyor. O da geç keşfedilip kupanın en golcüsü olmuştu. Undav, Stuttgart'la hatırlanan Mario Gomez ve Kevin Kurani gibi golcü geleneğini de sürdürüyor. Ne ilginç ki 3 isimde, hatta Klose ile birlikte 4 isimde Alman milli futbol takımını göçmen kökenleriyle temsil ettiler. Deniz'in gollerini halay ile kutlaması, maçtan sonra döner yiyemediği için üzüntüsünü belirten açıklamaları, ilk 11'de olup olmamasıyla ilgili konuşmaları ve göçmen kimliğiyle bu turnuvada Almanya'nın fenomeni oldu. Arjantin-Avusturya maçı kupada günü başlatan karşılaşma olacak. Bu maçın bir özelliği de Maradona bağlantısı. 94'te Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası'na ilk kez ev sahipliği yaptığında Maradona doping nedeniyle turnuvadan men edilmişti. Yıldız oyuncu bu olaydan sonra Dallas'ta bacaklarımı kestiler demişti. Mücadele de Dallas'ta oynanacak. Şimdi ise Messi'ye gol atsın diye kırmızı kart bile verilmemesi tartışılıyor bu arada. Tangocular grup liderliğini garantileyip son maça çıkmak isteyecekler. Avusturya ise bir puanın peşinde olacak. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi. Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde. Ege Türk.
3: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen ajet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
4: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 Ekim'e kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
5: Gözler bu yaz futbolun üzerinde. Futbolun tutkusunu kutluyoruz. Güven, performans ve yenilik. Hyundai'ın

0: kalitesi Türkçe hizmet güvencesiyle Hyundai.
1: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, sahil 29 Frankfurt.
2: mamma-forno.de.
3: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güreç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güreç'i arayın. 0172 67 37 435.
4: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt.

0: Merkez Camii karşısında. Aynvert Kuyumculuk, güvenin adresi.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Türkiye'de Saygı 1 isimli bir proje yapılıyor. Bu projede bizim çok değerli sanatçılarımız onur konuğu olarak davet ediliyor ve diğer sanatçılarımız da o onur konuğunun şarkılarını kendi tarzında yorumluyor. Şimdi Mustafa Sandal'ın şarkılarını çeşitli sanatçılarımız tekrar yorumladı ve Ece Seçkin şimdi Ay'a Benzer parçasını işte böyle yorumladı.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Herkese merhaba. Ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor ya. Ya bu dönemler böyle insana futbolu zorla öğreten dönemler. Şimdi Almanya Dünya Kupası'nda iyi gidiyor. Değil mi? Hani herkes hemfikir. Almanya iyi gidiyor ama şimdi futbolcuların rakibi biraz da zemin olacak gibi duruyormuş. Şimdi ben çok futbolla ilgilenen biri değilim ama böyle bu tarz haberler benim çok ilgimi çekiyor. Değerli futbolcuların ne kadar zor şartlarda oyun oynadıklarını görüyoruz. Şimdi Almanya milli takımının bir sonraki Dünya Kupası maçı New York yakınındaki bir stadda oynanacak. MetLife stadında. Ama bu stadın zemini bir sorun çıkarmış arkadaşlar. Bazı futbolcular bu sahanın çok sert olduğunu söylemiş. Hatta bir oyuncu demiş ki ya burası futbol sahası gibi değil. Yani çok beton bir saha gibi demiş. Çünkü çimin altında gerçekten beton gibi sert bir tabaka olduğu iddia ediliyormuş. Ya bu da tabii ne oluyor? Topun farklı sekmesine, oyunun yavaşlamasına, oyuncuların zorlanmasına neden oluyor. FIFA ne demiş bu konuda? Demiş ki yo, hiç de öyle bir şey yok demiş. Sahalarımız gayet güvenli ve çok da iyi durumda. Öyle laf atmayın yani demiş. Eleştirildiğini asla kabul etmemiş. Yani bu zemin eleştiriliyor. FIFA'da sorun yok. Hiç öyle bir şey yok diyor. Aman gerçekten her şeyde bir bahanemiz var yani. Ne var sanki? Atacaksın topu kaleye, götüreceksin. Ne var yani? Ne ya? Taş mı taşıyorsun? Ufacık top, götür onu kaleye. Ne olacak? Hadi tek başına değilsin orada. 11 kişisiniz siz orada.

hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başlığı adı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlığı?

0: Bitte. Wenn dich mir alarmete, Gedeios, Riamete, kann der Oina überrechnen. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Serpil Demirakça. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Okan Bey.
1: Siz buraya nereden geldiniz?
2: Frankfurt dışından, Möfelin Waldorf'dan.
1: İşte ben onu söyleyemiyorum. Möfelin Waldorf.
2: Evet.
1: Tam Waldorf dedim.
2: Möfelin Waldorf.
1: Möfelin Waldorf. Orada zaten bunu söyleyebilsek orada oturmayı da başarabiliriz, evet, mutlaka. Peki siz uçakla geldiniz.
2: Evet.
1: Sadece radyo programına katılmak,
2: evet,
1: için. Çok teşekkür ederim size. Gerçekten ilginç bir hayat hikayeniz var. Bunun zaten dinleyenlerimizi ilgilendireceğini biliyorum. Fakat bu yaşadığınız yer galiba 48 bin nüfuslu bir yer mi?
2: Evet.
1: Niye böyle sükunetli, sakin bir yere geçtiniz yaşamak için? Hep orada mı yaşadınız?
2: Yok, ben Köln dışında Bergisch Gladbach, Overath'ta doğdum ve büyüdüm. Köln'de üniversiteye gittim, yaşadım. 22 sene önce evlenince eşim Möfelin Waldorf'ta kalıyordu. O yüzden oraya taşındım ve orada kaldım.
1: Eşiniz Türk müydü, Alman mıydı?
2: Türktü, benim hemşerimdi.
1: Hemşerinizdi?
2: Evet.
1: Nereliydi yani?
2: Nazilli, Pamukören.
1: Çok güzel, hemşerinizdi. Eşinizle beraber misiniz hala?
2: Hayır, ayrıyız.
1: Ayrısınız. Kendisi hayatta mı?
2: Evet.
1: Ne kadar evli kaldınız?
2: 15 yıl.
1: Çok güzel bir süre evlilik, evet, için. Mükemmel. Peki siz Köln Üniversitesi'nde İngiliz Filolojisi bölümünden mezun oldunuz ve aynı üniversitede yan dal olarak İspanyol Filolojisi ve Pedagojisi bölümlerinde okudunuz. Aynı zamanda 3 dönemde iktisat okudunuz.
2: Evet.
1: Niye bu kadar çok okudunuz? Çünkü okumaya meraklıydınız.
2: Meraklı bir insanım genelde.
1: Evet. Eşiniz de sizin gibi iyi eğitim görmüş bir insan mıydı?
2: Evet, o da gazetecilik okumuştu. Hürriyet muhabiriydi. Ben de 13 yıl Hürriyet muhabirliği, sabah muhabirliği yaptım.
1: Siz çok dolu bir hayat yaşamışsınız.
2: Evet.
1: Ve bugün hiç durmadan yine çalışmaya ve öğrenmeye devam ediyorsunuz. Şimdi de biyoenerji ilgi alanınız ve biyoenerji konusunda da uzmanlaştınız.
2: Evet.
1: Samimi söylüyorum. Herhangi bir kritik yapmadan.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Ve hatta bu konuda da gifted bir insansınız. Şimdi İngilizcesini söylüyorum. Onun Almancası nasıldır? Gifted bir insan olma.
2: Hediye edilmiş bir
1: şey. Yani Almancası var mı?
2: Begabt.
1: Çok zor bir kelime.
2: Eine Gabe. Ich habe eine Gabe.
1: Begabt.
2: Begabt. Ich, evet, bin begabt. Ich habe eine Gabe.
1: Ben onu söyleyebilsem enerji de veririm herhalde. Evet, müthiş. Müthiş, müthiş. Peki ve aynı zamanda şu sıralarda çocuk, gençlik, aile danışmanlığı yapıyorsunuz.
2: 1 Temmuz'dan itibaren yeni işime başlıyorum.
1: Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Peki ne zaman durmayı düşünüyorsunuz? Ölünce herhalde.
2: Evet.
1: Evet. Ben hayranlık duyuyorum size. Samimi söylüyorum. Hayranlık duyuyorum yani. Üstelik bir kadın. Yalnız başına bir kadın,
2: evet,
1: eğitim almaktan, eğitim vermekten, kendisini geliştirmekten hiç vazgeçmiyor.
2: Adım Serpil. Annem babam beni Serpil diye adlandırmışlar. Çabuk büyüyeyim, çabuk gelişeyim diye ben de devam etmişim.
1: Mükemmel, gurur verici. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Serpil Demirakça. Kaldığımız yerden devam edelim. Sadece kendinizi geliştirmekle uğraşmadınız. Aynı zamanda insanlara yararlı olmak için de birçok şeyler yaptınız. Farklı derneklerde, kurumlarda Almanca ve Türkçe dersleri verdiniz.
2: Evet.
1: Sosyal İşler Birliği'nde kadınların Alman toplumuna uyumları için kurslarda çalıştınız. İlkokul öğretmenliği, gençlere meslek danışmanlığı, hatta yaşlı bakımı gibi işlerde çalıştınız. Siz kendinizi saf olarak insanlara adamışsınız.
2: Evet, biraz öyle oldu. Yalnız biraz geciktim ama kendimle ilgilenmem gerektiğini de düşünüyorum artık.
1: Ama bütün hayat boyu kendinizle neredeyse hiç ilgilenmemişsiniz.
2: Evet.
1: Hep başkaları için uğraşmışsınız.
2: Evet.
1: Niye kendinizle ilgilenesiniz ki? Niçin yani bu belki de modern dünyanın bir tuzağı değil mi bu? Bence bu bir tuzak. Modern dünya böyle bir tuzak kuruyor. Diyor ki sen bir bireysin, bireyci olmalısın, bireysel olmalısın, kendini gözetmelisin, boş ver başka insanları, yalnızca kendine bak. Bu bir tuzak. Bizi buna yönlendiriyorlar. Her açıdan, sosyal açıdan, ekonomik açıdan, siyasi açıdan ve böyle bir lüzumsuz bir ben merkezcilik, egoizm üşüşüyor insanların üzerine ve gittikçe anlaşamayan insanlar, birbirini anlamayan, anlaşamayan, birbirlerinin iyiliğini istemeyen, sadece bencilce kendi yolunda gitmeye çalışan insanlar ortaya çıkıyor. Siz gerçek bir dünya vatandaşısınız. Evet. Maşallah. Sizle gurur duydum. Hele hele Almanya'da burada bir yaşam ve var olma mücadelesi veren bir Türk soydaşımın böyle mükemmel bir insan olmasından gurur duydum.
2: Teşekkür ederim Okan Bey.
1: Hepsini samimi söyledim. Gözlerime böyle sanki ben sizle dalga geçiyorum gibi bakıyorsunuz ama bu doğru değil. Bu doğru değil. Peki anne ve babanız 1963'te gelmişler.
2: Evet, birlikte geldiler.
1: İşte bu da ilginç.
2: Evet.
1: Nasıl birlikte gelebilirler? Ya kadınlar önce gelir ya erkekler önce gelir.
2: Anneciğim bıkmış Türkiye'de yaşamaktan. Kaçıp Almanya'ya gelmek istemiş. Hı-hı. Yazılmış, kabul edilmiş.
1: Siyasi bir şey mi varmış?
2: Yok, yok. Hayır.
1: O zaman yok, 63'te ne siyasi?
2: Yok, hayır.
1: O zaman da var siyaset de ama yani.
2: Yok, o ya, aile yaşantısından daralmış. Kendi yoluna gitmek istemiş. O yüzden
1: özgür düşünceli bir, evet, kadın. Maşallah.
2: Çok özgür düşünceli ve çok yürekli bir kadındı annem.
1: Maşallah. Babanız? Evet,
2: babam da kahvehanede herkes
1: bir şey söyleyeceksiniz ama onu dile getirmeye çalışıyorsunuz.
2: Dile getiremedim. Herkes Mesut karın elden gidiyor, sen niye gitmiyorsun diye konuşunca.
1: Özgür düşünceli bir kadın olunca kocasını sorumlu tutarlar.
2: Evet, babam da atlamış onunla birlikte gelmiş.
1: İşte maşallah budur. Maşallah.
2: Evet.
1: Babanız da akıllı, anneniz de akıllı. Evet. Maşallah. Tabii ki rahmetli oldular değil mi?
2: Evet, annemi en son Ekim'de kaybettim geçen yıl.
1: Ah canım benim, çok yakın tarih. Başınız,
2: evet,
1: sağ olsun.
2: Sağ olun.
1: Peki, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Hayat. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Serpil Demirakça. Peki, Frankfurt'tan kalktı geldi buralara kadar, zahmet etti Berlin'e kadar. Yakın tarihte farklı stüdyolarda da Almanya bütününe yayın yapan Metropol FM'in, örnekse Köln stüdyosunda da kayıtlara başlayacağız. Şimdilik Berlin'deyiz. Diğer stüdyolarımız da şu anda neredeyse hazır ve o stüdyolarda da tabii ki Almanya çapında Türk dostlarımızı konuk olarak almaya başlayacağız. Yani bunu da özellikle sizin söyleşinizde belirtiyorum ki aman canım hep Berlin'den mi bu kişiler? Hayır, değil. Bakınız işte Serpil Hanım bizimle konuşmak için ta oralardan zahmet etti, buraya kadar geldi. Biraz anne babadan bahsedelim. Nasıldı Almanya'daki hayatları onların, sizin çocukluğunuzda? Diğer Türklere göre nasıldı? Onlarla aynı mıydı? Daha farklı mıydı?
2: Annem çok cesaretli bir insan olduğu için atılgandı. Hemen ehliyetini aldı.
1: Maşallah.
2: Evet.
1: Ne işle uğraştı burada?
2: Anneciğim dikiş dikerdi.
1: İşte bu.
2: Dikiş dikerdi. Çok yaratıcıydı. Babam da bir firmada demir...
1: Demir çelik işiyle uğraşırdı.
2: Demir çelik işiyle uğraşırdı.
1: Yani uğraşıyor dediğiniz, yani kol gücü müydü yoksa masa başı?
2: Aletlerle temizleniyordu.
1: Evet. Evet, kol gücü.
2: Kol gücü, evet.
1: Bildiğimiz işçi sınıfı, emekçi bir insan.
2: Evet.
1: Maşallah. Peki. Sonra sizin anneniz sayesinde mi bu kadar eğitime yöneldiniz?
2: Hayır.
1: Babanız.
2: Anneme kalsa ben kuaför eğitimi alıp kendime bakar, güzel güzel gezerdim. Fakat babacığım, ben üç çocuğun en küçükleriyim. O yüzden babacığım ta baştan belliydi, bu çocuk okuyacak derdi. Babam ve layık bir ailede büyüdüm. Çok demokratik bir ailede büyüdüm. Babamın emeği çok var üzerimde. O yüzden böyle oldu.
1: Siz hem annenizi hem babanızı çok seviyor ve takdir ediyorsunuz.
2: Evet.
1: Bunu yapabilmek için biraz yaş almak mı gerekiyor? Büyümek mi gerekiyor gerçekten?
2: Evet.
1: Şimdi gençlere sorsak anne babadan memnun değillerdir.
2: Gençliğimde ben de memnun olmadığım konular vardı. Fakat artık anneciğimi de kaybettikten sonra bir hesap kitap yaptım. Ve hesap kitap yapılacak hiçbir şey kalmamış.
1: Ne demek istediniz şimdi, tam anlamadım.
2: Yani gelir gider hesabı yaptım. Ne iyiydi ne kötüydü. Sıfırlandı artık her şey.
1: Yani gelir gider dediğiniz, tabii ki ekonomiyi kastetmiyorsunuz. Onlar bana ne verdi? Ben onlara ne verdim?
2: Evet.
1: Ve aslında bir düzlüğe çıkmışsınız. Bir huzura kavuşulmuş, değil mi?
2: Aynen.
1: Vay be. İşte asıl zor olan bu.
2: Evet.
1: Asıl zor olan bu. Yani ben şu anda 62 yaşındayım. Geçen senenin Eylül'ün ortasında babamı kaybettim.
2: Daha yaşınız benim, sağ olsun.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Benim daha hesabım kapanmadı. Tabii ki. Bazı hesaplar kapanmaz.
2: Evet.
1: Babam çok iyi bir insandı. Ben de fena değilimdir herhalde. Ama çok iyi bir insanla yine fena olmayan bir insanın arasındaki hesap da kapanmıyor olabilir.
2: Evet.
1: Bunu halletmek çok zor. Belki ben de göçüp gittiğimde o zaman babamla aramdaki hesap kapanmış olur. Vay
2: Kim
1: be.
2: Bilir.
1: Siz halletmişsiniz.
2: Ben onu halledebildim, çok rahatım.
1: Niye bu şen şakrak program yapıyordum ben? Nasıl bu hale geldik ikimiz? Müthişsiniz. Serpil Hanım, müthişsiniz. Belki de bu yayınlara başlayalı beri en derin, en romantik söyleşimi sizle yapmış olabilirim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Harikuladesiniz.
2: Sevindim.
1: İnşallah tekrar görüşelim.
2: Evet.
1: Birbirimize telefonlarımızı verelim efendim.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
2: Hayırlı
1: Sağ
2: olun. Günler.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Çok konuşulan konulardan bir tanesi de Filenin Sultanları'nın 2024 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Deniz Undav golleriyle konuşulmaya devam ediliyor. Kupa tarihinde turnuvanın ilk iki maçında 3'ten fazla gol ve 2'den fazla asist yapan 6 oyuncu var. Bu istatistiği en son 2014 Dünya Kupası'nda Fransız Karim Benzema yakalamıştı. 1970'te ise Gerd Müller ilk iki maçta 4 gol ve 2 asiste ulaşmıştı. Undav, Almanların efsane golcüsü, bombacı Gerd Müller'in ardından ikinci Alman milli futbolcu oldu Dünya Kupası'nda bu istatistiğe ulaşan. Gençken Werder Bremen'in beğenmediği Meppen, Havelse gibi takımlarda oynayıp Belçika ve İngiltere üzerinden Bundesliga'ya dönen Deniz, Stuttgart ile Almanya milli takımının en golcü oyuncularından birine dönüştü. Hikayesiyle biraz Miroslav Klose'yi de andırıyor. O da geç keşfedilip kupanın en golcüsü olmuştu. Undav, Stuttgart'ta hatırlanan Mario Gomez ve Kevin Kuranyi gibi golcü geleneğini de sürdürüyor. Ne ilginç ki 3 isimde, hatta Klose ile birlikte 4 isimde Alman milli futbol takımını göçmen kökenleriyle temsil ettiler. Deniz'in gollerini halay ile kutlaması, maçtan sonra döner yiyemediği için üzüntüsünü belirten açıklamaları, ilk 11'de olup olmamasıyla ilgili konuşmaları ve göçmen kimliğiyle bu turnuvada Almanya'nın fenomeni oldu. Arjantin-Avusturya maçı kupada günü başlatan karşılaşma olacak. Bu maçın bir özelliği de Maradona bağlantısı. 94'te Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası'na ilk kez ev sahipliği yaptığında Maradona doping nedeniyle turnuvadan men edilmişti. Yıldız oyuncu bu olaydan sonra Dallas'ta bacaklarımı kestiler demişti. Mücadele de Dallas'ta oynanacak. Şimdi ise Messi'ye gol atsın diye kırmızı kart bile verilmemesi tartışılıyor bu arada. Tangocular grup liderliğini garantileyip son maça çıkmak isteyecekler. Avusturya ise bir puanın peşinde olacak. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem ayı dolayısıyla sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Bavyera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Temsilciliği Çalışma Grubu Sözcüsü olan Sayın Uğur Kör. Uğur Bey, Muharrem ayının anlam ve önemi nedir?
2: Birincisi, Muharrem ayı İslam dininin ilk ayıdır. İslam dinine göre hicri takvim uygulanır ve bu takvimin ilk ayı Muharrem ayıdır. Muharrem ayında da rivayete göre bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ya kerameti veyahut da kurtuluşu yaşanmıştır. Ve özellikle 10 Muharrem bütün dinler için ve peygamberler için önem arz eden bir gündür. Muharrem ayı için ondan dolayı Peygamber Efendimiz de ve sonrasındaki bütün inananlar da 10 günce bir şükür orucu, şükran orucu tutmuşlardır. Ve 10. gününde de bunu bir aşure ile, aşur anlamı zaten ona geldiğinden dolayı taçlandırmışlardır. Muharrem ayına ama Kerbela vakası denk düştüğünden dolayı, yani Peygamber Efendimiz'in torunu İmam Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin şehit düştüğü için ve oradaki bütün Ehl-i Beyt taraftarları da şehit düştüğü için özellikle Anadolu Alevileri Muharrem ayını şükran olacak değil de 2 günde Ehl-i Beyt soyu için ekleyerekten 12 gün boyunca bir yas orucu olarak, yas-ı matem dönemi olarak tutmaktadır. Yani aslında bütün peygamberin şükürü için tutulan, peygamberin soyu da tüketilmek üzere bir katliama uğradığından dolayı Hazreti Muhammed'in soyunun aşkına 2 gün ekleyerekten 12 günü boyunca oruç tutarlar. Ve ondan dolayı Anadolu'nun bölgelerinde bu oruca da 12 imamlar orucu diye de bir isim vermişlerdir. Yani Muharrem ayı İslam dininin ilk ayıdır. 10 gün oruç tutulmuştur ama Muhammed Mustafa'nın soyuna yönelik yapılan kasten dolayı 2 gün eklenerekten Aleviler için 12 gün boyu tutulan bir oruçtur. Hatta sonrasında Hazreti Muhammed'in kızı Ana Fatma için ve bütün imamların çocuk yaşta ölmesi ya da öldürülmesi sebebiyle 14 masum-i pak dediğimiz, yani daha henüz doğduğundan dolayı masum olan, hiçbir kötülüğe dahil olmayan çocukları için de 3 günlük bir masum-i pak dönemi eklenir ve Muharrem ayının toplam 16 günü bu peygamberler nesline atfedilmiştir Aleviler açısından.
1: Uğur Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. Metropol dinleyicilerine saygılar sunuyorum. Niyet eden bütün canların niyetleri, oruçları, lokmaları kabul olsun ve insanlığa hayırlara vesile olsun diyorum.
1: Muharrem ayı dolayısıyla hazırladığımız bu röportajımızda bugün sizlere Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Bavyera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Temsilciliği Çalışma Grubu Sözcüsü Uğur Kör bilgiler aktardı. Diğer yayınlarımızda da farklı konuklarımızla Alevilik inancı hakkında sohbetlerimiz devam edecek.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 22 Haziran saat 23'te Fransa-Irak maçı var. Karşılaşma öncesi maç saati için fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı yapıldı. Philadelphia'da oynanacak mücadele öncesinde ya da sırasında mücadele ağır hava koşulları nedeniyle 30 dakika ertelenebilir. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Copa America'da birçok maç şiddetli yağış nedeniyle aksamıştı. Ancak maçlar uzun süren aksamalara karşın tamamlanmıştı. Eğer maç oynanabilirse Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu olmak için sahada olacak. Zirveden sadece 2 gol uzakta rekor sahibi emekli Almanya milli takımı futbolcusu Miroslav Klose. Rekor için en büyük rakibi ise Messi. Mbappe Senegal maçından sonra bu konuda da konuştu. Messi'nin gol atacağından emindim. Zaten hep atıyor. Benden önde, biliyorum. Atabildiğim kadar gol atacağım ama ben Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum, dedi. Irak, Fransa karşısında gol ve puan için sıkı bir savunma yapabilir. Kupa 23 Haziran sabaha karşı 02'de Norveç-Senegal ve 05'te Ürdün-Cezayir maçlarıyla devam edecek. Norveç-Senegal mücadelesi öncesinde ise Senegal'de prim ödemelerinin gecikmesi kriz yaratmıştı. Teknik direktör Papetiya, Şubat ayından bu yana maaş alamadan çalışmaya zorlandığını söyledi. Ancak artık sorunların çözüldüğünü de iletti. Futbolcular da takım içi huzursuzluğun sona erdiğini dile getirdi. Senegal Fransa'ya mağlup olduğu maçta direkleri dövmüştü. Norveç ise Haaland'la Irak karşısında kolay galibiyet elde etmişti. Senegal kaybederse Türkiye'nin kaderini paylaşıp turnuvaya veda edecek. Buna engel olmak için Mane ve arkadaşları direnecektir. Ürdün bu turnuvanın en zayıf ekiplerinden biri. Avusturya karşısında iyi oynamışlardı ancak puansızlar. Cezayir ise talihsiz bir eşleşmeyle kupaya mağlubiyetle başladı. Arjantin'e 3-0 boyun eğdiler. Riyad Mahrez önderliğindeki Cezayir ilk puan ve gollerini almak isteyecek. Bu arada Almanya milli takımından bir sakatlık haberi var. Fil dişi sahili maçında dizindeki çapraz bağların kopması sonucu sakatlanan Nico Schlotterbeck turnuvanın kalan maçlarında forma giyemeyecek. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 22 Haziran saat 23'te Fransa-Irak maçı var. Karşılaşma öncesi maç saati için fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı yapıldı. Philadelphia'da oynanacak mücadele öncesinde ya da sırasında mücadele ağır hava koşulları nedeniyle 30 dakika ertelenebilir. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Copa America'da birçok maç şiddetli yağış nedeniyle aksamıştı. Ancak maçlar uzun süren aksamalara karşın tamamlanmıştı. Eğer maç oynanabilirse Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu olmak için sahada olacak. Zirveden sadece 2 gol uzakta rekor sahibi emekli Almanya milli takımı futbolcusu Miroslav Klose. Rekor için en büyük rakibi ise Messi. Mbappe Senegal maçından sonra bu konuda da konuştu. Messi'nin gol atacağından emindim. Zaten hep atıyor. Benden önde, biliyorum. Atabildiğim kadar gol atacağım ama ben Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum, dedi. Irak Fransa karşısında gol ve puan için sıkı bir savunma yapabilir. Kupa 23 Haziran sabaha karşı 02'de Norveç-Senegal ve 05'te Ürdün-Cezayir maçlarıyla devam edecek. Norveç-Senegal mücadelesi öncesinde ise Senegal'de prim ödemelerinin gecikmesi kriz yaratmıştı. Teknik direktör Papetia, Şubat ayından bu yana maaş alamadan çalışmaya zorlandığını söyledi. Ancak artık sorunların çözüldüğünü de iletti. Futbolcular da takım içi huzursuzluğun sona erdiğini dile getirdi. Senegal Fransa'ya mağlup olduğu maçta direkleri dövmüştü. Norveç ise Haaland'la Irak karşısında kolay galibiyet elde etmişti. Senegal kaybederse Türkiye'nin kaderini paylaşıp turnuvaya veda edecek. Buna engel olmak için Mane ve arkadaşları direnecektir. Ürdün bu turnuvanın en zayıf ekiplerinden biri. Avusturya karşısında iyi oynamışlardı ancak puansızlar. Cezayir ise talihsiz bir eşleşmeyle kupaya mağlubiyetle başladı. Arjantin'e 3-0 boyun eğdiler. Riyad Mahrez önderliğindeki Cezayir ilk puan ve gollerini almak isteyecek. Bu arada Almanya milli takımından bir sakatlık haberi var. Fil dişi sahili maçında dizindeki çapraz bağların kopması sonucu sakatlanan Nico Schlotterbeck turnuvanın kalan maçlarında forma giyemeyecek. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 22 Haziran saat 23'te Fransa-Irak maçı var. Karşılaşma öncesi maç saati için fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı yapıldı. Philadelphia'da oynanacak mücadele öncesinde ya da sırasında mücadele ağır hava koşulları nedeniyle 30 dakika ertelenebilir. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Copa America'da birçok maç şiddetli yağış nedeniyle aksamıştı. Ancak maçlar uzun süren aksamalara karşın tamamlanmıştı. Eğer maç oynanabilirse Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu olmak için sahada olacak. Zirveden sadece 2 gol uzakta rekor sahibi emekli Almanya milli takımı futbolcusu Miroslav Klose. Rekor için en büyük rakibi ise Messi. Mbappe Senegal maçından sonra bu konuda da konuştu. Messi'nin gol atacağından emindim. Zaten hep atıyor. Benden önde, biliyorum. Atabildiğim kadar gol atacağım ama ben Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum, dedi. Irak-Fransa karşısında gol ve puan için sıkı bir savunma yapabilir. Kupa 23 Haziran sabaha karşı 02'de Norveç-Senegal ve 05'te Ürdün-Cezayir maçlarıyla devam edecek. Norveç-Senegal mücadelesi öncesinde ise Senegal'de prim ödemelerinin gecikmesi kriz yaratmıştı. Teknik direktör Papetia, Şubat ayından bu yana maaş alamadan çalışmaya zorlandığını söyledi. Ancak artık sorunların çözüldüğünü de iletti. Futbolcular da takım içi huzursuzluğun sona erdiğini dile getirdi. Senegal Fransa'ya mağlup olduğu maçta direkleri dövmüştü. Norveç ise Haaland'la Irak karşısında kolay galibiyet elde etmişti. Senegal kaybederse Türkiye'nin kaderini paylaşıp turnuvaya veda edecek. Buna engel olmak için Mane ve arkadaşları direnecektir. Ürdün bu turnuvanın en zayıf ekiplerinden biri. Avusturya karşısında iyi oynamışlardı ancak puansızlar. Cezayir ise talihsiz bir eşleşmeyle kupaya mağlubiyetle başladı. Arjantin'e 3-0 boyun eğdiler. Riyad Mahrez önderliğindeki Cezayir ilk puan ve gollerini almak isteyecek. Bu arada Almanya milli takımından bir sakatlık haberi var. Fil dişi sahili maçında dizindeki çapraz bağların kopması sonucu sakatlanan Nico Schlotterbeck turnuvanın kalan maçlarında forma giyemeyecek. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 23 Haziran sabaha karşı 02'de Norveç-Senegal ve 05'te Ürdün-Cezayir maçlarıyla kupa heyecanı, futbol coşkusu devam edecek. Norveç-Senegal mücadelesi öncesinde ise Senegal'de prim ödemelerinin gecikmesi kriz yaratmıştı. Teknik direktör Pape Thiaw, Şubat ayından bu yana maaş almadan çalışmaya zorlandığını söyledi. Ancak artık sorunların çözüldüğünü de iletti. Futbolcular da takım içi huzursuzluğun sona erdiğini dile getirdi. Senegal, Fransa'ya mağlup olduğu maçta direkleri dövmüştü. Norveç ise Haaland'la Irak karşısında kolay galibiyet elde etmişti. Senegal kaybederse Türkiye'nin kaderini paylaşıp turnuvaya veda edecek. Buna engel olmak için Mane ve arkadaşları direnecektir. Ürdün ise bu turnuvanın en zayıf ekiplerinden biri. Avusturya karşısında iyi oynamışlar ancak puan alamadan sahadan ayrılmışlardı. Cezayir ise talihsiz bir eşleşmeyle Arjantin'le kupa macerasına başladı. Bu da bir mağlubiyetle sonuçlandı. Cezayir, Riyad Mahrez önderliğinde ilk puan ve gollerini almak isteyecek. Almanya milli takımında Deniz Undav golleriyle konuşulmaya devam ediliyor. Dünya Kupası tarihinde turnuvanın ilk iki maçında 3'ten fazla gol ve 2'den fazla asist yapan 6 oyuncu var. Bu istatistiği en son 2014 Dünya Kupası'nda Karim Benzema 3 gol 2 asistle başarmıştı. 1970'te ise Gerd Müller ilk iki maçta 4 gol 2 asiste ulaşmıştı. Undav efsane golcü, bombacı Gerd Müller'in ardından ikinci Alman milli futbolcu oldu Dünya Kupası'nda. 2 maçta 3 gol 2 asist yaparak. Deniz'in gollerini halayla kutlaması, maçtan sonra döner yiyemediği için üzüntüsünü belirten açıklamaları, ilk 11'de olup olmamasıyla göçmen kimliğiyle bu turnuvada Almanya'nın fenomeni oldu. Bu arada Almanya milli takımında fil dişi sahili maçında dizindeki çapraz bağların kopması sonucu sakatlanan Nico Schlotterbeck, turnuvanın kalan maçlarında forma giyemeyecek. Mikrofonda ben Volkan Iğır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.
1: Eşyalar toplamın seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık, sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi. Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: yollarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu yüzleri sevdim hep sır. Duyan olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.